0: geceyi aydınlatan güzelliğinde, kainatın sanat harikası sayfalarını temaşa ediyor, uzun uzun gökyüzünü seyrediyor ve duaya duruyordu. Peygamber Efendimiz dua ediyor, şerefli arkadaşları amin diyorlardı. Ey göklerin ve onların gölgelendirdikleri Rabbi, ey yeryüzünün ve onun üzerinde duranların Rabbi, ey rüzgarların ve onların savurup uçurdukları Rabbi, biz senden bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin hayrını, iyiliğini istiyoruz. Bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin kötülüğünden sana sığınıyoruz. Peygamber Efendimiz daha sonra haydi Allah'ın adıyla ilerleyin buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam harekatlarında bir yol izliyordu. Geceleri yolculuk yapıyor, gündüzleri dinleniyordu. Hayber harekatında da aynı usul üzere hareket ettiler. Artık Hayber'e yakın bir noktaya gelmişlerdi. Sabah vakti girmişti. İslam ordusu sabah namazını Peygamber Efendimizin imamlığında kılacaklardı. Gecenin tertemiz havasında, gecenin sükunetinde, yıldızların tanıklığında muhteşem bir namaz kılacaklardı. Allah'ın Resulü İslam ordusunun önündeydi. Az sonra namaz başlayacaktı. Mümin kalplerde namaz heyecanı, namaz halaveti vardı. Onların ikliminde namaz hayatlarının merkeziydi. Namazdan aldıkları lezzeti hiçbir şeyden alamıyorlardı. Namaza doyamıyorlardı ki Peygamber Efendimiz şu iki rekat namazın verdiği lezzeti dünyanın tüm lezzetleri veremez buyuruyordu. Onlar namazda huşu iklimine girerlerdi. Varoluş sırrını terennüm ederlerdi. Kalpleri hallerden hallere geçerdi. Ayetlerin anlamları onların kalplerini aynı iklime getirirdi. Duyuşlar ve düşünüşler büyük ölçüde aynı olurdu. İnşirah veren ayetlerde kalpleri güller gibi açardı. Azabı dillendiren ayetlerde kalpleri ürperir, gözleri damla damla gözyaşları dökerdi. Rahman-ı Rahim'e derin bir muhabbet içre olurlardı. Rabb-i Rahim'e derin bir ürperti içinde olurlardı. Umutlar ve korkular dalgalar halinde kalplerinden geçerdi. Bir umut dalgası gelirdi, kalplerini kuşatırdı. Kalplerinde Rabb-i Rahim'e derin sevgiler terennüm ederlerdi. Bir dalga gelirdi, korku kalplerini kuşatırdı. Dilhun olurlardı. Ta kalplerinden iniltiler gelirdi. Hıçkırıklara boğulurlardı. Ondan yine ona sığınırlardı. Zat-ı Kerim'den gayrı dost yoktu. Dostları yoktu. Biricik dost vardı, Rahman-ı Rahim'di. O ne güzel dosttu. O ne güzel yardımcıydı. O ne güzel vekildi. Şimdi namaz vaktiydi. Allah'ın Resulü tekbir alıyordu. Yüreklerde bir dalgalanma oluyordu. Sonra bir sükunet oluyordu. Kalpler ve diller Sübhanekallahümme ve bihamdik diyordu. Sonra kalplere seher yeli gibi, diriltici bir nefes gibi dalga dalga Efendimizin sesi Fatiha suresinin ayetleriyle geliyordu. Okunan ayetlerin manaları olduğu gibi müminleri kuşatıyordu. Yeryüzünde olduklarını unutuyorlardı. Ayetlerin anlamlar dünyasına giriyorlardı. Kalplerine düşen en büyük manaydı. Kainatta ulu olan, yüce olan, büyük olan sadece bir varlık vardı. O Rahman-ı Rahim'di. Evreni yaratan ve yaşatan vardı. Haliyle yüceltilecek olan, ululanacak olan O'ydu. Doğal olarak hamd sadece Allah'aydı. Ondan gayrısına hamd nasıl olsundu? Olabilir miydi? Evrenin sahibi kimse, varlıkların sahibi kimse, yücelik sadece O'na aitti. Peygamber Efendimiz o doyumsuz okuyuşuyla tane tane Fatiha'yı ve ayetler okuyordu. Telaş yoktu, acele yoktu, derin bir sükunet vardı. Kalplerde huşu vardı, ürpermeler vardı, derinden gelen hıçkırıklar vardı. Namaz tam bir Rabbani iklimdi. İnsan Rabbani iklimde varoluşunu derinden derine duyar, terennüm ederdi. Haliyle müminler namaza vurgundular. Namaza hasret hasrettiler. Namazsızlık tam anlamıyla boşlukta savrulmaktı. Namazsızlık ruhun derin ızdıraplara düçar olmasıydı. Boşlukta kalmak, boş olmak gibiydi. Ruhunun katmanlarında anlamsızlıklar içinde kıvranmaktı. Onlar namazlarını hayatlarının merkezine oturtmuşlardı. Zamanlarını namazlara göre düzenlemişlerdi. Hayatlarının ana çizgisi namazlarıydı. Peygamber Efendimiz Hayber kalelerinin önünde İslam ordusuna imamlık yapıyor, sabah namazını kıldırıyor, sonra şerefli arkadaşlarına sesleniyordu. Allah büyüktür. Hayber harap olmuştur. Biz düşman bir topluluğun yurduna indik mi, o topluluğun vay haline. Onların sabahı ne kötü bir sabahtır buyurdu. Nazil olan ayetler vardı. Ayetlerin ikliminde hitap ediyordu Peygamber Efendimiz. Saffat suresinin 171. ayetinden 177. ayetine kadar. Andolsun ki peygamber kullarımıza söz verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz hiç şüphe yok ki üstün gelecek. Bu nedenle sen bir süre onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyaranların, fakat yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sabahı beklemeye başladı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece baskını düzenlemezlerdi. İslam ordusu Hayber kalelerinin önündeydi. Henüz sabah olmamıştı. Hayberliler derin uykudaydılar. Sabah olunca ziraat aletlerini yanına alanlar kalelerinden çıkıyor, bağ ve bahçelerine gidiyorlardı. Ama karşılarında bir ordu görünce korkuyla, aceleyle tekrar kalelerine dönüyorlardı. Kalelerine dönerken bağırıyorlardı. Muhammed, Muhammed'in ordusu diyorlardı. Hemen kalelerinin kapılarını kapatıyorlardı. Savunma tedbiri için hazırlığa gerek yoktu. Zira çok önceden hazırlanmışlardı. Eninde sonunda İslam ordusuyla karşı karşıya geleceklerini çok iyi biliyorlardı. Müslümanların aleyhine nice gayretler göstermişlerdi. Mekke ve civar toplumları Müslümanlar üzerine kışkırtmışlardı. İslam'ın aleyhine organizeli çalışmalar yapmışlardı. Bu nedenle Müslümanlar daha bir güçlenirlerse bunun hesabını sorarlardı. Onlar bunu çok iyi biliyorlardı. Hayber Yahudilerinin en büyük kalesi Natat Kalesi'ydi. Peygamber Efendimiz önce bu büyük kalenin alınmasını istiyordu. Ordusunu bu kalenin karşısına yerleştirdi. İki tarafta birbirlerini ok yağmuruna tutmaya başladılar. Yahudiler 7 kaleye göre plan yapmışlardı. Her bir kalede 500 ile 2000 kişilik bir birlikleri vardı. Her kale kendisini savunuyordu. Diğer kaleler küçüktü. Büyük kale Natat düşerse öbürlerinin düşmesi kolay olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağırlığı Natat kalesine veriyordu. Ancak Natat zorlu bir kaleydi. Savaşçılarının sayısı yüksekti. Hazırlıklarını çok kuvvetli yapmışlardı. Kalenin duvarları çok sağlamdı. Haliyle Natat kalesini kuşatmak, kaleyi fethetmek asla kolay olmayacaktı. Çatışmalar her gün sabahın erken saatinde başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Yer yer Müslüman askerlerden yaralananlar oluyor ve hemen tedaviye alınıyordu. Bir de hodru meydan olayı yaşanıyordu. Yahudilerden cesur ve iyi savaşçılardan biri kaleden iniyor ve Müslümanlardan savaşçı istiyordu. Hodri meydan diyordu. Bu durum savaşta yer yer dalgalanmalara neden oluyordu. Heyecanların ağızlara geldiği ölüm pazarı yaşanıyordu. Bir taraf tekbir getiriyor, öbür taraf hüzün rüzgarlarına maruz kalıyordu. Ama çok net olarak görünen bir durum vardı. Müslümanların dirayetleri, Müslümanların coşkuları çok yüksekti. Dillerinden yer yer tekbir sesleri yükseliyor, bu sesler Hayber kalelerinde yankılanıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

uzaktayım sanma, çok yakındayım. Goncası kırılmış güle sor beni. Yalnızım akşamda,

Kainatta ne varsa aşktan ibarettir. Aşk olmasaydı bu kainat nereden olurdu? Ekmek nasıl olurdu da kendisini sana yedirip senin vücuduna katılır ve sen olurdu? Bil ki ekmek o aşk sayesinde kendisini sana verdi ve sen de fani olarak sen oldun. Gönlü ilahi aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan ne kadar zavallıdır. Bak, Ashab-ı Kehf'in köpeği bile aşk ehlini aradı buldu. Böylece ruhani bir safaya erişti ve has kullarda fani olarak cenneti kazandı. Ömür yarınlara bağlanan ümitlerle geçip gitmedi. Gafilcesine kavgalarla, gürültülerle tükenip durmada. Sen aklını başına al da ömrünü şu içinde bulunduğun gün say. Bak bakalım bu günü hangi sevdalarla harcıyorsun? Bir bıçak kendi sapını başka bir bıçak olmaksızın nasıl yontabilir ki? Sen de git gönül yaralarını bir gönül cerrahına göster. Çünkü onları kendin tedavi

ayetlerini ve Hazreti Peygamber'in hadislerini okumadan evvel kendini düzelt. Gül bahçesindeki güzel kokuları duyamıyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara. Cömertlikte ve yardım etmede akar su gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Allah'ım, bana yerle gök arası genişliğinde bir dil lütfet ki meleklerin bile hayran olduğu Muhammed Mustafa'yı anlatıp da durayım. Ey Rabbim, eğer senin rahmetini yalnız salihler ümit edecekse, ya günahkarlar kime gidip sığınsınlar? Allah'ım, benim bulunduğum yerde hatadan başka bir şey yok. Senin bulunduğun yerde ise bağışlamadan başka bir şey yok.

nereye gitti? Nasıl yok olurmuş bir anda insan? Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş gurup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kimi. Şimdi düşünürüm senden ne kaldı. Gönlümde hatıran kara hal kimi. Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikten ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana benden. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdim bana. Uykun şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım, beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm, söyle nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir, kendi yerdedir. Salken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır, bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye benden? Derdim bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem, annem kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin. Ne cevap vereyim ona ey anne? Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün yedin oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün yediye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde duruf yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isterdi. Küçük torununu koyup yerinde, annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm, annemi şimdi.
torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diren, o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diren. Bir vakit annem beni çok isterdi. Şimdi ben annemi çok isterim. Ben annemi çok isterim. Ben sen-

Ya Rauf, Ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, Ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, Ya Zülcelali vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, Ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Mûni, Ya Mûni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya Mani, iki dünyada beni. Ya Mani, Ya Mani. Sen mani

senin izninledir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin.

0: Bakara Suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

Çelya, farkında mısın? Hicaz'a batan akkuş kanadı kırık. Bir masal dileniyor sıkışmış aralığında baharın. Pabuçlarım eskimiş bilirsin. Ben tutamam kendimi, düşerim. Bu memnu, memnu Açelya. Sana söylüyorum, gözlerim ağrıyor, dokunma. Alır başımı giderim kendimden. Giderim de korkuyorum Açelya. Bu beyaz güvercin nasıl vuruldu düşünsene. Yani biri beyaz, biri Hicaz'dır göz bebeğimin. Şimdi anladım. Asla dokundurtmam. Bu benim rengim. Yine beyaz ve yine memnu Açelya. Hani unutkanım, dişlerim metal, her adresi kolay bulamam. Bazen kaybolurum şehrin sokaklarında. Islanırım sırılsıklam her baharda, kaybedince şemsiyelerimi sık sık. Biraz mecnunum, parmaklarım Hicaz'a batmıştır biraz. Aklım almıyor ama yadırgamıyorum. Pahalı gök mermer komşu kızın düşüne düşmüşse, ben bunlara bir şey demedim Açelya. Demedim, diyemedim. Çünkü çok bedel ödeniyor gözlerine. Bilmiyorsun sen. Bunu da bilmiyorsun. Onca bühtan eski bedenime yakıştırılmıştı ölmeden önce. Nazenindir İstanbul akşamında. Fazladan Hicazkar, ince, narin. Ama ruhum Açelya, ruhum deli işte. Pusatı, yalanı, tuzağı, gözleri, damarı yani. Damarı aşikar, çılgın Açelya. Sonunda elleri kalıyor buralarda bir yerlerde. Kokusu yapışıyor kitaplara. Uzun uzun atılmıyor gülüşleri. Bahardan nemli kelimeleri. Sızlayan yaralı ak kanadı düşüyor apansız göğsüme Açelya. Olmuyor Açelya. Bu ay ışığı çok keskin. Bu kitaplar yetti, ellerin beyaz. Bu geceler asi ve yasak. Akıyor damla damla, sızıp karışıyor kanıma. Yapma dedim, yalvarırım. Kanıma ekmek doğrama, yapma. Yapma.

İntizar. Gözlerin dokunuyor kalbime ey cefakar. Öyle uzun bir hicran sundun ki hayatıma. Zehrini yudumluyor ruhum melankolinin. Lambalar sırılsıklam gönlümde sönmesin yar. Ellerin abı hayat, gülüşün yar, sesin yar. Rüzgar mıdır, yağmur mu dumanlı bakışlarım? İrkiliyor durmadan bedenim, hülya mıdır? Neşeme ıstırabın çektiği perdesin yar. Umudumun maviye büründüğü yerde mi? Mali hülya, ey şebnem edalım, neredesin yar? Unutma ceylanların çölleri sevdiğini. Toprak neva sırrını ezberliyor göklerin. Renkler uğursuzluğu fısıldayıp duruyor. Ülfetim nevbaharı bekliyor, bilesin yar. Zarif bir düğüm gibi duruşun yar, sesin yar. Gülleri incinmesin masum dudaklarının. Aldırma leylakların solduğuna içimde. Ruşenimsin ey canım, beyaz bir lalesin yar. Işığısın şehrayın kalıntısı ömrümün. Sensizim, avareyim, durmayıp gelesin yar. Esrarengiz şarkılar dinliyorum geceden. Neden ıslak bilmem ki çehresi yıldızların. Mest ediyor ruhumu endamım ey cefakar. Eridim, ırağına döküldüm, şulesin yar. Neden resimler gibi her caidir sesin yar. Ey deniz yürüyüşlüm, ey hüznümün kaynağı. Küskün ırmaklar bile benden daha mutludur. Şafakta billur olup gönlüme giresin yar. Eski umutlarımın son bulduğu yerde mi? Sihirli akşamların ülkesinde misin yar? İlkin şakayıkları okşayan parmakların nedense kanatlanıp uçtu yalnızlığıma. Anladım aynaların seni kıskandığını. Yüzünün nakışını özledim, bilesin yar. Şeydayım, efkarlıyım, duyup da gülesin yar. Efsunlu duygularla sarsılıyor benliğim. Hasretim ey cefakar, Süreyya gözlerine. Ebedi nalan oldu gözyaşım, silesin yar. Pusatsız süvariler gibiyim yollarında. İntizarın alnıma vurduğu halesin.

Çeşmeler kurumaya yüz tutmuşsa içimde, iklimler lanetini kusuyorsa ötenin, mahşere aralanan kapıdır şimdi zaman. Dil rubasın, nümayiş sultanı didesin yar. Ellerin ıtır dalı, duruşun yar, sesin yar. Çakıyor yüreğimde şimşekleri ferdanın, ışık ol, pençesinden kurtar beni sevdanın. Neredesin, rüyada mı, sanki mazidesin yar. Lalezarı solgundur melal yolculuğunun, ılıksın, uykudasın.

Yasaklara nigehban olma ey mah-ı zemin. Orkideler seninle büyüsün bahçemizde. Rahmeti özümleyen bir bende-i numune olalım yeryüzünde. Ey can, hep tazesin yar. Gurbetin lisanıdır gülüşün yar, sesin yar. Üflerken erdemini maveradan hicabın, zümrüdü anka neden alev alev yanıyor? Ey en iyisi mücella, sen ki yelpazesin yar. Limanısın ruşenin bela okyanusunun, semadan damla damla inen firuzesin yar.

Ey nuri nigahım, yakma beni. Sonsuzluğa seninle varalım ey cefakar. İliğime işledin, n'olur bırakma beni. Nazlısın, nazarındır ufuklarımı saran. Ayrılık acısıdır damarımda kıvranan. Yorgunum, yaralıyım, n'olur bırakma beni. Şahikasın, şavkınla tutuştu hücrelerim. Esirinim, ey nuri nigahım, yakma beni.

0: Furkan 64-66 Müminlerin Duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
1: Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 18. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا

وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخ

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل

خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604.

0: Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymetdar, çok aziz, çok muhterem davet edildi dinleyicileri. Efendime söyleyeyim, bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında 13. Lem'a Hikmetül İstiazeden okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bizleri bir ömür boyu iman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin. Dünyanın malayani lüzumsuz işlerinden bizleri muhafaza eylesin. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, bütün latifelerimizi iman ve Kur'an hizmetine hasretmeyi nasip eylesin. Ömür dakikalarımızı sani hakki yoluna geçmeyi nasip eylesin. Çok önemli. Hakikaten bir ömür vardır ki düşünün, 90 yıllık bir hayat, ama bu hayatta bir seccade yok, bir dua yok, bir tesbih yok. Bazen diyorlar ki 90 yıllık bir hayat, efendim yıldız kaydı diyorlar, bir yıldız kaydı. Fakat bilmiyorlar ki seccadesiz, duasız, ibadetsiz bir geçen yıldız cehennem dibine bir yıldız olur. Fakat bir ömür düşünün ki, bu ömür insanların imanını kurtarmak için uğraşan bir ömür. Bir ömür düşünün ki sürekli tefekkür, sürekli teyekküz, sürekli Risale-i Nur, sürekli alem İslam'ın derdi, değil mi? Üstadımız Bedizoğan öyle diyor, yani alem İslam'ın, efendime söyleyeyim, alem İslam'a gelen darbeler en evvel kalbinde hissediyorum. Nasıl bir kalp? Nasıl bir kalp ki ehli imanın derdiyle dertlenmiş? Nasıl bir göz ki ehli imanın dertleriyle ağlamış? Nasıl bir ruh ki her an alem İslam'ın, efendime söyleyeyim, ağırlığını ruhunda hissetmiş? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük, en şahıs örnek yani. Ömrünün her saniyesi, her dakikası, her anı ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenmiş. Efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hakk'ın, efendime söyleyeyim, o derdiyle dertlenmiş yani, değil mi? İlahi Kelimetullah derdiyle dertlenmiş. Hayatı tebliğ ile geçmiş. Rabbim bizim ömrümüzle, ömür dakikalarımıza nurlu eylesin. Hakikaten bazen geçmişe bakıyorsunuz, elhamdülillah. Bugün böyle hafiften böyle baktık böyle, bir hocamızla, program yapan bir hocamıza dedim ki, hocam biz 200 program yapabildik mi? Ondan sonra dedi, hocam dedi, belki 200'ü geçmişiz. Dedim elhamdülillah. İnşallah Ruzi Mahşer'de bu okunan dersler, bu yapılan programlar Ruzi Mahşer'de beraat senedimizdir. Ha, öyle yani. Değil mi? Cennetin en büyük lezzetlerinden birisi de diyor, Allah için bir araya gelen insanlar cennette o tahtlara oturup o makamları seyredecekler yani. Siz Allah için bir dava dostunuzla bir araya geldiniz. Bir Risale-i Nur sohbeti yaptınız, sohbet ettiniz, oturdunuz. Cenab-ı Hak Ruzi Mahşer'de onları tekrar bir araya getirip o manzara seyrettirecek yani. Hakikaten bu dünyada öyle manzaralar bırakmak lazım ki Ruzi Mahşer'de yüzümüz kara, boyumuz bükük olmasın. Yani öyle diyor yani. Mesele nedir diyor? Mesela asıl mesele bu gök kubbede güzel bir sahada bırakmaktır yani. Değil mi? Bizim muhterem Hasan abimiz var, böyle Antep'te nur hizmetlerine koşan Hasan abimiz. Yani diyor, bu dünyaya geldiniz, yani geldiğiniz gibi gitmeyin yani. Bir iz bırakın yani. Bir iz bırakın, bir ses bırakın, bir eser bırakın, bir şey bırakın yine yani. Geldiniz, yani Allah 50-60 yıllık bir hayatı nefis ve hevanın, batın ve fercin hizmetine vermek için vermemiş yani. Değil mi yani? Geldin, yedin, içtin, çoluk çocuk, ev, iş, güç, bark, makam. Daha sonra çıktın gittin. Allah bu dünyayı bunun için vermemiş. Allah güneşi, ayı, yıldızı, ineği, sineği senin bu dünyada keyfi yapmak için, efendime söyleyeyim, dünyada keyfi yaşamak için vermemiş yani. Elbette bu güneş, bu ay, bu inek, bu böcek Ruzi Mahşer'de hesabını bizden soracak yani. Değil mi? Üstadımız öyle diyor. Emir Dağ layıkasını öyle geçiyor. Diyor, deniz birindeki balıklar asi ve isyankarlardır. Hakkını isterler. Mahşer meydanı hakkını isteyecek yani. Şimdi insan diyecek, ya Rabbi ben, efendim, daha hakkını vermediğim insanlar var. Ben hayvanatın hakkını nasıl vereceğim? Yani ben güneşin hakkını nasıl vereceğim? Çünkü senin emrine 60 sene o güneşi veren zat elbette o güneşin hakkını senden isteyecek. Onun için üstadımız öyle diyor yani. Küfürde geçen her bir dakika bir cinayet, her bir saniye bir cinayet gibi yani diyor. Değil mi? Evet, şimdi dersimiz biraz o konuya baktığı için, o manada açmak istedim. Şimdi ikinci işaret. İkinci işareti okuyacağız. Önce bir sual var. Şimdi birinci işarete az çok geçen hafta okuduk ya. Yani şeytanlar kainatta niçin yaratılmış? Şeytanların yaratılmasındaki hikmetler nelerdir? Ehli iman niçin şeytana yeniliyor? Şeytanın bir gücü olmadığı halde neden ehli imanı galebe çalıyor? Bu manaları elhamdülillah geçen hafta okumaya çalıştık. Bu hafta da şeytanın ehli imana tahsilini okuyacağız inşallah. İkinci

0: işaret, sual, şerri mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana taslitleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemil-i Alel-İtlak ve Rahim-i Mutlak ve Rahman-ı Bihakk'ın rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliğin, dehşetli musibetin husuline nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar, çokların hatırına geliyor. El cevap, şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makasid-i hayriye-i külliye ve kemalat-ı insaniye vardır. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var. Mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade meratip var. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele ihtica eder. Bu istidadın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele ister. O mücahede, evet, o muameledeki terakki zemberin hareketi mücahede ile olur. O mücahede ise şeytanların ve mızır şeylerin vücuduyla olur. Yoksa melekeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. O halde insan nevinde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak. Bir şerri cüzi gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adete münafidir. Çendan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyete keyfiyete bakar, kemiyete az bakar veya bakmaz. Nasıl ki bin ve on çekirdeği bulunan bir zat o çekirdekli toprak altında bir muamele-i kimyeviye mazhar ise ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücahedeyle yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren, tenvir eden, on insanı kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet elbette haşerat nevinden sayılacak derecede süfli ehli daletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zarar hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet ilahiye şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş. Evet, başa geliyoruz inşallah. Sual, şerri mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana taslitleri onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Şimdi zahiren bakın, biz birinci derste okuduk. Şerri mahz olan şeytanlar. Şeytanların yaratılmasındaki hılkat nedir? Zahiren bakınca efendim ehli imanı cehenneme götürüyor. Müslümanları efendime söyleyeyim dalalete götürüyor. Efendim insanları küfre götürüyor. Efendime söyleyeyim insanların imanlarını çalıyor. İnsanların ebedi hayatını mahvediyor. Bakın zahiren insan buna bakınca acaba şeytan ne için yaratıldı diyor. Şerri mahz. Şerri mahz yani zahiren bakınca şer için yaratılmış sanki. İnsanların imanını çaldı. İnsanları cehenneme götürdü. İnsan Müslümanların efendime söyleyeyim dalalete küfre götürdü vesaire. Acaba Cemil-i Alel-İtlak ve Rahim-i Mutlak ve Rahman-ı Bihak'ın rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliğin dehşetli musibetin husuna müsaade nasıl müsaade ediyor? Biz Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini, rahimiyetini, cemalini, celalini biliyoruz. Acaba bu kadar insanın cehenneme gitmesi, insanların dalalete gitmesi, küfre gitmesi Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini, rahmiyetini nasıl? Efendim değil mi zahiren? Nasıl bu çirkinliğe Cenab-ı Hak müsaade eder? Cenab-ı Hak madem rahimdir, neden şeytana müsaade eder bu şeyine? Nasıl cevaz gösteriyor Cenab-ı Hak? Nasıl ona efendime müsaade ediyor? Şu meseleyi çoklar sormuş. Halen soruyorlar. Gidin üniversiteye bu meseleyi açın, ders yapın, okuyun. Bütün gençler böyle gözlerini açıp size bakar. Çünkü cevabını bulamıyorlar. Yani halen soruyorlar. Niçin şeytan yaratıldı? Şeytan yaratmasa cehenneme gitmezdik. Şeytan yaratmasa hepimiz cennetlik olurduk. Bütün insanlar cennetlik olurdu. Keyfi meşe bir hayat yaşardık. Bak soruyorlar. El cevap. Şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makasıdı hayri külliye kemalat insani var. Muhteşem bir cevap. Üstadımız hakikaten bazen satırın başında bütün konunun özetini veriyor yani. Bakın evet, şeytanın vücudunda şerler var, doğru. Fakat cüz'i şerler var. Bu cüz'i şerlerle beraber Allah şeytanı yaratmasına birçok maksat var. Birçok gaye var. Birçok makası da hayriye-i külliye. Çok külli hayırlar var. Bak zahiren şerler var. İnsanlar cehenneme giriyor, dalalete giriyor, küfre giriyor. Fakat üstadımız ne diyor? birçok makasıdı hayriye-i külliye var diyor. Bakın çok ince ve derin mesele. Kemalat insaniye var. Nasıl şeytanın yaratmasını insan kemalat edecek? Nasıl şeytanımızda insan merati bir hayırda ilerleyecek? Orayı açıyor. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var. Bir çekirdeği atıyorsunuz toprağa, çürüyor, ağaç olana kadar yüzlerce mertebe yaşıyor. Geçen öğrenciler geldiler, dediler ki hocam, biyolojide bir konu var, bu konudan bir soru kaçıyoruz. Nedir bu konu? Getirdiler hocam, işte bitkilerde üreme konusu, bilmem bitki konusu. Açtık konuya, beraber baktık, inceledik. İnsan Allahu Ekber diyor, Subhanallah, Elhamdülillah diyor. Allah bir bitkinin bile çekirdekten ağaç olmasına, meyve olmasına kadar yüzlerce meratip vermiş. Aynen öyle de. Bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade mertebe var. Nasıl ki bir çiçeğin, bir çekirdeğin meyve olmasına kadar yüzlerce mertebe geçiyorsa, insanlarda da binlerce mertebe var. Her insan aynı mertebede değildir. Her insan aynı. İnsanlar çekirdek hükmünde ağaç olmaya, meyve olmaya kadar binlerce mertebe var. Nasıl? Üstadımız buraya çok güzel diyor. Mahiyet insaniyedeki istidatta dahi ondan ziyade mertebe var. Demek insanların istidatlarının inkişaf etmesi için şeytan gibi bir şerrin insanla uğraşması lazım. Serçenin inkişaf etmesi için atmacanın serçeye saldırması lazım. Zahiren atmaca serçeye saldırıyor. İnsanlar diyor ne kadar bir zulüm. Fakat atmaca serçeyi kovalamasa serçenin istidat ve inkişafları inkişaf etmez. Serçenin uçmayı, savunmayı oradan öğreniyor. Aynen öyle de atmacayı şeytana benzetin, serçeyi insana benzetin. İnsanın imanının inkişaf etmesi için, imanda meratip keşfetmesi için ne yapması lazım? Efendime söyleyeyim, o mertebede geçmesi için şeytanla uğraşıp insanın imanını kuvvetlendirmesi lazım. Bizzat bir zatın, büyük bir alimin şöyle bir sözü var. Teheccüde nefsimi alıştırmak için 20 sene nefsimle mücadele ettim diyor. Bakın muhteşem bir söz. Nefsimi teheccüde alıştırmak için 20 sene nefsimle mücadele ettim diyor. Büyük bir zat. Meratipte öyle bir dereceye gelmiş ki, kutup derecesine gelmiş bir zat. Gözü haram görmemiş, dediği yalan söylememiş, gıybet etmemiş, ömür boyu ibadette geçiren bir zat. 20 sene nefsimle uğraştım diyor, mücadele ettim. 20 sene sonra nefsim beni kaldırmaya başladı diyor artık teheccüde. Benim rahmetlinden vardı. Derdi ki, teheccüd vakti gelince beni uyandırıyorlar. Herkes gülerdi. İnanmazlardı. Sonra dedi ki, oğlum bunlar bana gülüyor ama vallahi gerçek dedi. Bu dedi, belli bir yaşta sonra bende oldu dedi. Bakın, demek ki insanın o meratibe ermesi için nefis ve şeytanla mücadele ede uğraşa uğraşa gelecek. Bakın kömür ve altın aynı madenden çıkıyor. Birisi işleniyor, yüzlerce binlerce işlemine geçiyor. Altın oluyor, birisi de hiçbir işlem yapana çıkar diyor. Efendime söyleyeyim, kömür olarak sobaya giriyor veya ne kazana giriyor. Evet, çok önemli. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Kimisinin imanı yaprak gibidir. Bir zerre gibi rüzgar vurdu uçuyor. İmanını kaybediyor. Bir tane ateist genç çıkmıştı. Allah hidayet versin. Bir zamanlar şu an sesi kesildi. Hemen böyle büyük alimler seslerini kestiler. Elhamdülillah böyle haykırarak. Ortaya şüphe atıyordu, fikir atıyordu. Birisi demiş ki ona, böyle fikir atıyorsun, senin fikrini aynı günde çürütüyorlar. Kur'an'dan ayetlerle, peygamberimizin hadislerle cevaplar. Sen demişler yani çürütüyorlar. Sen bunun arkasında cevap bile veremiyorsun demişler. Yani sen ne? Demiş ki ben attığım her fikirde belki 1000 tane gencin imanını çaldım. Anasıyla şeytan. Attığım her fikirde binlerce. Bir fikirde bir insan binlerce genç nasıl imanı? Bakın iman rüzgar gibi. Üstadımız ya tahkik iman, taklit iman. Eğer imanı kuvvetli değilse bir ortaya bir fikir atıyor. Meleklerle ilgili bir fikir atıyor. Peygamberimizle ilgili bir fikir atıyor. Ve belki binlerce gencin imanını çalıyor. Allah muhafaza. Ya düşünün. Demek insanın imanında da zerreden şemse kadar dereceler var. Bu istidadın inşafı elbette bir hareket ister. Bir muamele ikisi öder. Bir hareket olacak, bir muamele olacak. Bir imtihan olacak. La rahete fit dünya, dünyada bir imtihan olacak yani. İnsanlar terakki edememesin bir sebebi de şudur. Biz yani biz nefis ve kalbimiz, aklımız, biz rahatlık istiyoruz yani. Rahatlık istediğimizden dolayı ne yapıyoruz? Bir de inşaat edemiyoruz. Bir muamele iktisader. O muameledeki terakki zemberin hareketi mücahadeyle olur. Ya zembereğin hareket etmesi için ne lazım efendime söyleyeyim? Bir muamele lazım. Değil mi? Bazen kimya dersini anlatıyorlar da. Bir muameleyi kimyeviye uygulandı bu hale geldi. Bir muamele lazım. Evet. Bazen ateşlerde yanmak. Üstadımız çok güzel şey var. Diyor ki. Bazen insafsız insan imtihan olacak. İnsan insafsız diyor imtihan ama insan öyle gelecek yani. Bazen eleklerden geçeceğiz. Ama bakır mıyız? Ama gümüş müyüz? Ama altın mıyız? İşte o eleklerden sonra ortaya çıkacak. Değil mi? Depremde bakıyorsunuz bütün evladını kaybetmiş. Bütün ailesini kaybetmiş. Ne diyor? İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Kimisi de bakıyorsunuz en küçük bir şeyini kaybediyor. İmanını da kaybediyor. İsyanlar. Feryatlar. Bağırmalar. Ya. Evet. Şeytanların ve muzır şeylerin vücudu olur. Bu da şeytanların ve muzır şeylerin vücudu olur. Evet. Yoksa melekeler gibi insanların makamı sabit kalırdı. Eğer bir muamele olmazsa o zaman insanın makamı sabit kalır. Meleklerin makamı sabittir değil mi? Akla bu şu sual geliyor. İnsanlar melekeleri geçebilir mi? Elbette geçer. Peygamberimiz Aleyhisselam öyle bir noktaya geliyor ki o noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam artık orada duruyor. Peygamberimiz devam ediyor. Peygamberimiz o yol açmış. Yani ey ehli iman, ey Müslümanlar, ey ümmetim. Siz de ubudiyet yoluyla, sünnet seniye yoluyla, siz de efendime söyleyeyim tefekkür yoluyla o yolu geçebilirsiniz biiznillah yani. Değil mi? Geçebilir yani. Bazı zatlar melaikeleri geçmiştir. Üstadımız Abdülkadir İlhan Zeyn'in diyor değil mi? İsrafil'in surunu görmüş diyor yani bak. Nasıl bir makama gelmiş yani. 90 sene maneviyatta terakki etmiş. 90 sene hiç durmamış maneviyatta terakki etmiş yani. Artık melaikeleri görüyor. Baktığı yerde melekleri görüyor yani bak. Peki bu 90 sene nasıl diyor? Hep mücahede, mücahede, mücahede, mücahede. Nefisle mücahede, şeytanla mücahede. İnsi ve cinni şeytanlarla mücahede. Eğer bu olmasaydı Hazreti Ebubekir gibi altınlar, pırlantalar, Ebu Cehil gibi kömürlerle aynı makamda kalırdı. İşte o zaman ne derdiniz? Nerede adalet-i Kur'aniye? Nerede adalet-i Rahmaniye? Ya o zaman adalet arardık. Ama Allah öyle bir imtihana nevi beşeri tabi tutmuş ki, ehli iman tabi tutmuş ki. Değil mi? Cenab-ı Hak bir tarafta Ebu Bekir Sıddık gibi altınlar, pırlantalar bütün kainata bedel. Bir taraftan da Ebu Cehil gibi ve şu an Ebu Cehil'in torunları devam ediyor. Değil mi? Böyle kömürler var yani. Ya. Evet, kıymetli dinleyiciler, vaktimiz azaldı. Çentan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalete gider. Bunu kabul ettik. Şeytan yüzünden ekser insan dalete gider. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyet keyfiyete bakar, kıymete az bakar. Yani evet, bir kısım insanlar dalete giriyor. Bir kısım insanlar cehenneme gidiyor. Bir kısım... Fakat mesele bir kısım insanlar değil. Mesele kemiyete değil, keyfiyettedir. Yüzlerce ehli dalalet var. Yüz binlerce küfür ordusu var. Bir tane Bekir Sıddık yapmaz. Bir tane Hazreti Ömer yapmaz. Bir tane Hazreti Ali yapmaz. Ya, düşünün yani. Bir tane Bediüzzaman yapmaz. Ya, demek ki mesele keyfiyettedir. Bir zat düşünün, geliyor bir kavmin kurtuluşuna vesile oluyor. Ya elbette cehenneme gidenler olacak, dalalete gidenler olacak, küfre gidenler olacak. Az bakar veya bakmaz. Nasıl ki bin ve on çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altına bir muameleyi kimyeye mazhar etse, ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozmuş. On ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, elbette bin bozmuş çekirdeğin verdiği zata hiçe indir. Elinizde, bir elinizde bin tane çekirdek var, bir elinizde on tane çekirdek var. Farklı yerlere attınız. Bir yere attınız bin tane, bir yere attınız on tane. Bin tanesi bozuldu ama on tanesi öyle bir ağaç oldu ki, öyle bir meyve verdi ki. Siz zarardayız diyebilir misiniz? Hayır, on tanesi gelecek, bin tanesinin yerini belki kat kat yerini dolduracak. Değil mi? İşte öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücadeleyle yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren peygamber diyor. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutsan kurtulursunuz? Ashabı için diyor. Gökteki yıldızlar gibi diyor ya. Allah Allah. Ya elbette böyle yıldızlar nefis ve şeytanlara karşı mücadele olur. Yıldızlar gibi nevi insan şereflendiren, tenvir eden on insan kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve kıymet elbette haşerat nemine sayılacak derecede süfli ehli daletin küfre girmesiyle insan nemine vereceği zararı hiçe indirir ve göze girmez. Ey ehli iman! Evet, dersi noktalıyoruz. Üstadımız dersi noktalarken bile ders veriyor. Son noktada bakın Hüseyin'in çok güzel bir metodu var. Yaramızı gösteriyor, merhamini veriyor. Derdimizi gösteriyor, dermanını veriyor. Hastalığımızı gösteriyor, eczaneyi gösteriyor. Bakın şimdi böyle bir yaramız var, böyle bir durumumuz var. Düşmanlarımız çok. Zırhımız nedir? Sualakla geliyor. Düşmanın çok, zırhın nedir? Ey ehli iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an dezgahında yapılan takvadır. Allahu Ekber. İnsan bu satırlarla bir kitap yazar. Ey ehli iman! Bu kadar düşman var. Ve bu asırda her yer düşman. Hakikaten yani. Düşman demek sadece gelip sana efendime söyleyeyim silahla vuran değil. Senin kalbini ve ruhunu yaralayan, senin imanını çalan, ebedi hayatına zarar veren, aileni, çocuğunu, hanımını, efendime söyleyeyim akrabalarını senden uzaklaştıran, yoldan çıkaran, efendime söyleyeyim seni dalalet vadilerinde koşturan, efendime söyleyeyim senin kalbindeki o mihraba hücum eden her şey düşmandır. Asıl düşman budur. Birisi gelse, bir insanı öldürse, imanı kuvvetliyse yaptığı amellerle gider. Ama birisi gelse, bir insan imanını çalsa hem dünyası gider hem ahirete gider. Bu müthiş düşmanlara karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Şimdi akla geliyor. Takva nedir? Üstadımız takvayı Kastamonu'da çok güzel açıyor. Hemen aleme gelmişken söyleyeyim. Takva diyor menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Amel-i salih hareket dairesinde hayrat, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Yani takva menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Allah beni neyden men etti ben ondan uzağım. Allah beni neyden uzaklaştı ben uzağım. Ve Cenab-ı Hakk'ın emir dairesine hareket etmektir. Takva budur yani derler. Takvalı bir insan nedir? Allah dostu. Ne de Allah dostu ya derler. Çok takvalı bir insan. Takvalı bir insan yanında oturunca hissedersiniz değil mi? Kalbinize bir huzur gelir, bir inşirah gelir. Bir de Allah'tan uzak olan bir insan yanında oturun. 5 dakika oturamazsınız. Daralırsınız. Kalbiniz, ruhunuz böyle dışarı çıkacak gibi olur. Niye? Çünkü hayatında Allah yok, şükür yok, niyaz yok, ibadet yok. İsyan, efendim feryad-ı figan, efendim şekva. Böyle bir insan yanında da oturamazsınız. Takva, bu müthiş düşmanlara karşı zırh, Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Ya Rab, sen bizleri ve ümmeti Muhammed'i takva dairesine hak etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Siperimiz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnesi nesidir? İlk derste de hatırlarsanız üstadımız ne demişti? Hatırlayın. Şöyle demişti ilk derste. O kalay metin, o hızna hasin şeriat Muhammediyedir demişti. Sünnet seniyedir. O kalay metin, o hızna hasin. Bak, ikinci derste de diyor. Ne diyor? Siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnet seniyesidir. Silahımız ne? İstiaze, istihbar, hıfz-ı ilahi iltica. O kadar tatlı diyor ki. Her vakit istiaze, her vakit Cenab-ı Hakk'a istiaze. Tevbe istihbar. Ben günde 500 defa istihbar ediyorum diyor. Bak 500 defa. Her gün istihbar. Tevbe istiaze, istihbar ve hıfz-ı ilahi iltica. Allah'ım sen bize Rahab isimle mabz eyle. Sana sığındık Allah'ım. İnsan hıfz-ı ilahi iltica edeceğin. Ne gururu kalıyor, ne kibri kalıyor, ne enaniyeti kalıyor. Acizini, fakrini, zaafını tam manası hissediyor. Evet. İstihbar hepsiyle ilticadır. Ya Rabbi, biz sana iltica ettik. Senden başka merce mence yok. Senden başka sığınacak kapı yok. Ya Rab, bizleri kapından geri çevirme Allah'ım. Geri çevirme Allah'ım. Üstadımız öyle bir iltica etmiş ki Allah'ım. Değil mi? Ne diyor? Ya Rabbi ve ya Rabbi semavat ve erdin. Ya halka ve ya halkü şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemin müştemilatıyla, bütün kainatı, bütün keyfiyetiyle tezhir eden iradetinin, kudretinin, hikmetinin, hakimiyetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar ile ya Rabbi diyor. Nasıl bir dua ya? Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum. Senin rızanı istiyorum. Seni arıyorum. Daha büyük bir itişe var mı ya? Üstadımız değil mi? Tesbihata bakın. Diyor denizlerin, okyanusların, damlalarının katrelere adedince sana sığındık Allah'ım diyor. Seni tesbih ediyor diyor abi. Ağaçların, yaprakların, yaprakları adedince sana sığındık. Sana tesbih ediyor Allah'ım diyor. Ya nasıl bir iltica. Ya Rabbi biz sana iltica ettik ya Rabbi. Bizleri maddi manevi hastalıklardan muhafaza eyle. İttihad-ı İslam bizlere nasip eyle. Ümmeti Muhammed'i bir araya getir Allah'ım. Ahir zamanın bid'alarından, dalaletlerinden, günahlarından, şerlerinden, haramlarından bu gençleri muhafaza eyle ya Rabbi. Üstadım diyor bir zaman baktım bu sokağa diyor. Baktım diyor bu gençlerin hali ne olacak diyor, ağladım diyor yani. Nasıl kurtaracak bu gençler bu cazibedar fitneden kendini diyor, ağladım diyor yani. Yani onun için öyle demişler yani üstadım. Başkasının günahına ağlayan adam demiş yani. Başkasının günahı. Ya Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin hakikaten yani. Bu zamanda imanı kurtarmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor yani. Kuru ateşi elde tutmak gibidir diyor yani. Siz bir ateş nasıl elde tutarsınız? Bir elden bu elde tutarsınız. Bir elden bir elde tutarsınız. Bir elden bir elde tutarsınız. Bir hadis-i şerif var diyor. Eğer diyor haramlar, günahlar ahir zamanda diyor her taraf sardıysa diyor evine geç diyor. Evine girdiyse diyor odana geç diyor. Odana girdiyse diyor secdeden aç diyor. Secdeye kapan diyor. Oraya da geldiyse diyor secdede kal diyor. Kıyametin kopmasını bekle diyor. Ahir zamanda insanların diyor cehenneme girmeler diyor. Hanımları, çocukları, efendime söyleyeyim eşlerinin elinde olacak diyor. Anne nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor? Bakıyorsunuz baba bazen bir ailede bir babanın bir annenin gafleti veya bir çocuğun gafleti bütün aileyi etkileyebiliyor yani. Rabbimizlerin muhafaza eylesin. Hafız ismine muhafaza eylesin. Evet kıymetli dinleyiciler dersimizin sonuna geldik ki her dersimizin sonunda dediğimiz gibi hakikaten ben kendi nefsim adına şunu diyorum. Nurları okuduğum zaman yaralarımın devasını görüyorum. Ben okudukça acizane, fakirane, okudukça devalar hissediyorum. Nasıl ki düşünün bir merhem var, vücudunuz yaralı, bağırıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Merhemi sürdüğünüz zaman bütün ağrılarınız dinliyor. Kendimi nurlar karşısında o ağlayan çocuk gibi hissediyorum. Okumadığım zaman alemim dağılıyor. Kalbim ruhumu kasabetler sarıyor. Böyle ruhum daralıyor. Gerçekten yani. Yani öyle diyorum yani. Bazen bakıyorum her şey yolunda. Yani böyle elhamdülillah. Ama bir ruh darlığı hissediyorum. Nedendir diyorum acaba. Sağıma bakıyorum soluma. Ha okumamı yapmamışım. Hususi ibadetimi yapmamışım. Yani günlük okumasını yapmayan bir insan. Cüzünü okumayan bir insan. Cevşenini okumayan bir insan. Risalini okumayan bir insan. İsterse vali değil. Valinin üstü olsun. İsterse cumhurbaşkanı olsun. O insan o boşluğu dolduramaz yani. Yani bu asırda sadece 5 vakit namaz kılmakla, tesbih çekmekle biz ibadet, imanımızı kuvvetlendiremeyiz. Kusura bakmayın yani. Yani bazı öyle diyor ya, geçen birisi diyor. Ben işte efendime söyleyeyim okumaya, efendime söyleyeyim cemaatlere, sohbetlere karşıyım. Sadece namazı kıl yeter. Yeter mi? Bu kadar tahribat var, nasıl yetecek? Binlerce tahribat var. Sabah çıkıyorsun, akşam vakti yüzlerce haram tahribat alıyorsun yani. Nasıl yetecek? Elbette bir tedavi lazım. Elbette bir eczane lazım. Elbette eczane lazım. Vücudun her tarafın yara. Her yer feryat bağırıyor. Bağırıyor yani. Nerede bu? Bunun tedavisi işte budur. Kur'an'ın karşısına geçip ağlamaktır. Cebrail'in karşısına geçip Cenab-ı Hakk'a iltica etmektir. Risale-i karşısına geçip mütalaa müzakere yapmaktır. Öyle diyor İmam-ı Şafii yani. Bir insan 3 gündür imani ilmi bir mütalaa yapmasa alemi dağılır diyor. Öyle yani. Ben bir abimizden duymuştum son sözümüz yani. Böyle şahsi ibadetimizi yapmayınca diyordu. Dünyanın cazibedar ve fena yüzü bize tatlı geliyor. Ama diyor şahsi ibadetini yapınca hiçbir şey seni kalbine bağlamıyor. Ne eş, ne iş, ne çocuk, ne makam, ne maaş, ne rütbe bağlayamıyor kalbine. Çünkü senin kalbinde bir mihrap var yani. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Bulunduğunuz ilçede, köyde, İlde, ülkede neredeyse Risale-i dersine katılmak isterseniz, radyomuzla irtibata geçerseniz inşallah bulunduğunuz yerde dersleri iştirak ettiririz. Eğer derslerimizi dinlediğiniz zaman evinizde, mutfağınızda, işinizdeyse 13. ayı açıp bizimle beraber dersimizi dinleyiniz, okuyunuz. Eğer araçtaysanız, seyahatteyseniz, yoldaysanız, dinliyorsanız, efendime söyleyeyim, müsait bir vakitte en yakın zamanda açıp bu dersleri tekrar okuyunuz. Herkesin elinde telefon var ve saatlerce telefona bakıyoruz. Lütfen telefonunuza Risale-i Nur Külliyatı indiriniz. Renekar Risale-i Nur Külliyatı indiriniz. Lütfen boş vakitlerinizde hiç olmazsa 5-10 dakika bunu okumaya gayret ediniz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Nur ile kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi çokça Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, oğul Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyluk halini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile,

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil,

Belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وَاَسْأَلُكَ بِأَسْرِ

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, ey yargılamasında lütf ile muamele eden, ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yurca illa fadluh. Ya men la yukhafu illa adluh. Ya men la yuntazaru illa birruh. Ya men la yus'alu illa afuh. Ya men la yedumu illa mulkuh. Ya men la sultana illa sultanuh. يا من لا برهان إلا برهانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته على غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار
0: أي فضل وإحسانından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey üzüntü veren şeyleri izal eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halikı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azharal cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azîmel afu, ya hasen ettecavuz, ya vâsi'el mağfire, ya bâsitel yedeyni bir rahme, ya sahibe kulli necve, ya munteha kulli şekve, Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merciği, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: خلصنا من النار.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım.
1: Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey Kabe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer'il Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. Yeah.

Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden, ey korunmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden, ey feryat edenlerin feryadına koşan, ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك حسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştirin. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyor.

0: ziyaretçi servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadisi şeriflerden okumaya devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrûne mel müflisu. Müflis kimdir siz biliyor musunuz? Tabi sahabe-i kiram diyor ki ey Allah'ın Resulü, elinde malı, mülkü, serveti varken, ticaret kazancı varken elinden çıkmış, bunları kaybetmiş adama. Bize derler ya, iflas etmiş adam. Elinde hiçbir şeyi kalmamış. Malı, mülkü, iş yeri hepsi elinden çıkmış. Kimseye müflis denir. İflas eden kimse denir diye bu şekilde cevap veriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise onları dünyadan alıp ahirete yöneltiyor. Gerçek müflisin kim olduğunu ve bu dünyada iflas eden, maddi olarak iflas eden bir adamın kurtuluşu bulabileceğini, tekrar eski durumuna gelebileceğini, ama o bir alemde kıyamet günü hesap görülürken o kimsenin böyle bir şeye ulaşamayacağını, mümkün olamayacağını belirtmek için ve her zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ve bu arada bizlere de diyor ki dünyadan ziyade ahireti düşünün. O yüzden büyük bir hatırlatma yapıyor Peygamberimiz. İnnel müflise min ümmeti. Muhakkak ki müflis, iflas etmiş olan kimse benim ümmetimden. Men ye'ti, o kimse ki gelir. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Bis salatin, namazı var. Ve sıyamin, adamın orucu var, oruç tutmuş. Ve zekatin, ve zekat da vermiş. Bakın ne kadar iyi değil mi? Oruç var, namaz var, zekat var. Fakat ve ye'ti kad şeteme, gitmiş bazısına küfretmiş. Haze ve kazefe haze, bazısına iftirada bulunmuş. Ve ekele male haze, bazılarının gitmiş malını yemiş haksız yere. Ve sefeke deme haze, bazı insanların kanını akıtmış. Ve darabe haze, gitmiş birine vurmuş, yaralamış. Fe yu'ta haze min hasenatihi, o kimsenin ne olur? Hasenatından alınır. Bu insanın yaptığı hasenatlardan, iyiliklerden alınır. Ve haze min hasenatihi, ve o iyilikleri ne yapılır? Başkalarına doğru yüklenmeye başlanır. Çünkü adam iyilik yapmış, namazını kılmış, zekatını vermiş, orucunu tutmuş ve ne yapmış? Bazı insanlara sövmüş, bazı insanlara iftira etmiş, bazı insanların haksız yere malını yemiş, bazı insanların kanını akıtmış, bazı insanları vurmuş, yaralamış. Bu şekilde Allah'ın huzuruna gelmiş. Ve ne yapılır? O insanın iyiliklerinden alınır, hak sahiplerine verilir. Kime sövmüşse, kime iftirada bulunmuşsa, kimin malını almışsa, kimi dövmüşse, kimin kanını akıtmışsa, vurmuşsa, o insanlara ne yapılır? Bunun iyilikleri dağıtılır. فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَيْ يُقْدَامَ عَلَيْهِمْ. Fakat öyle oldu ki artık iyiliği de kalmadı. Ona buna vere vere vere adamda iyilik diye bir şey kalmadı.

0: Kalmadı, hasenat kalmadı, iyilikleri kalmadı, bitti bu adamın. Sonra ne olur? Ukhiza min hatayahum fatturihat aleyhi summa turiha finnar. Bu insanın bu sefer başkalarının ne kadar hatası, günahı varsa buna yüklenir. İyiliği kalmadı ya verecek. Bu sefer ne yapılır? Başkalarının, o hak sahiplerinin dövdüğü, sövdüğü, malını yediği, haksızlık ettiği, kanını akıttığı, iftira ettiği insanların hataları, günahları ne yapılır? Bu insana yüklenilir, bunun üzerine atılır ve bu da elinde ne iyilik kalmış, kendi yaptığı iyilikler gittiği gibi bir de üstelik başka insanların hatalarını da omuzuna yükler ve nereye gider Allah korusun? Ateşe gider, cehenneme atılır. Bu kadar kötü bir durum. Allah-u Teala bu duruma bizleri düşürmesin. Ha, demek ki kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, burada dikkat edeceğiz. Yani dilimize sahip çıkacağız. Küfretmeyeceğiz, sövmeyeceğiz. İnsanlara iftira atmayacağız. Bilmediğimiz işin peşine düşmeyeceğiz. Sonra haksız yere kimsenin malını yemeyeceğiz. Kazancını almayacağız. Gönül rızası dahi yoksa, onu biliyorsak bile, o insanın malını yemeyeceğiz, ellemeyeceğiz. Ve kimsenin kanını haksız yere akıtmayacağız, kimseye vurmayacağız. Çünkü bunlar karşımıza çıkacak ve orada da iflas etmiş olacağız. Elimizdeki bütün iyilikler alınacak. İyilikler alındığı gibi bu sefer de başkalarının hataları, hak sahiplerinin günahları, kusurları bizim üstümüze yüklenecek ve onunla birlikte de Allah korusun cehenneme atılıp gideceğiz ki işte müflis diyor, iflas etmiş kimse budur. Peygamberimiz bu şekilde gerçek müflisin, iflas edenin kim olduğunu bizlere anlatıyor. Allah bizi bunlardan korusun, bu duruma düşmekten de muhafaza buyursun. Az önce de belirttiğimiz gibi belki dünyada iflas eden adam, mal olarak, mali olarak iflas eden bir insan tekrar eski gücüne gelebilir, eski günlerine gelebilir. Ama orada bir daha o günlere gelmek, tekrar dünyaya dönmek, iyilik yapmak, hasenat yapmak, bu günahlardan tövbe etmek, kul haklarını iade etmek mümkün olmayacak. Bu nedenle şimdiden tövbe ve istiğfarımızı yapalım. Herhangi bir kulla hakkı varsa, üzerimize hakkı geçmişse, ne yapalım? Onun da hakkını vermeye çalışalım, helallaşalım. En azından onlar için mağfirette bulunalım, onlar için dualarda bulunalım. O gün gelmeden önce üzerimize düşen görevleri bir bir yapalım. Böyle müflis olmaktan, iflas etmiş duruma düşmekten korunalım. Allah da bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَا هُرَافَتُهُ. Siz hurafenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bilir misiniz? İnne hurafete, muhakkak ki hurafe, kâne racülen min uzrete. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı akşamlar eşleriyle böyle oturur, sohbet edermiş. Onlara hikayeler de anlatırmış. Hani her yönüyle Peygamberimiz bizim örneğimiz. Ve bize örnek, önder. Ne yapacağımız? Bakın ne güzel, ailesiyle oturuyor, sohbetlerde bulunuyor. Bazı yanlış olmayan hikayeleri, doğru olan şeyleri anlatıyor. Bu da bize örnek. Oturalım. Şimdi insanlar televizyonun karşısına geçmiş, televizyona esir. İnsanlar bilgisayarın karşısına geçmiş, esir. Şu anda insanlar telefonun karşısına geçmiş, esir. Bir aile bir araya getiriliyor. Ama hepsinin kafası başka yerde, hepsi başka düşüncede, ne birbirini sorabiliyor, ne birbiriyle dertleşebiliyor, ne birbiriyle anlaşabiliyor. Sonunda hep psikolojik olarak hasta, sıkıntılı bir toplum, aile. Ondan sonra boşanmalar, ilgisizlikten, alakasızlıktan boşanmalar. Hep böyle dert, dert, dert. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alırsak bu sıkıntılardan kurtuluruz. Bakın Peygamberimiz eşleriyle oturuyor, sohbet ediyor ve onlara da hikayeler anlatıyor. Ve diyor ki, اَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةُ. Hurafe nedir bilir misiniz? Tabi bizim dilimizde hurafe denince dine sokulmuş yanlış düşünceler. Ama Peygamberimiz o dönemki Arap toplumunda olan şeyi anlatıyor. Diyor ki, اِنَّ خُرَافَةَ, muhakkak ki hurafe, كَانَ رَجُلًا مِنْ اُزْرَةَ. Uzre kabilesinden, Uzre'den bir adam vardı. Eseretul cinnü. Cinler bu adamı esir aldılar. Bu adam bir gün akşam dışarı çıkmış. Evine dönerken cinler bu adamı kaçırmışlar. Fil cahiliyeti, cahiliye döneminde. fe mekese fihim dehren tavilen. Onların içerisinde, o cinlerin içerisinde bu adam uzun süre esir olarak kalmış. Cinler bu adamı kaçırmış, esir almış ve cinlerin içerisinde bu adam uzun bir müddet kalmış. Sümme ratethu ilel insi. Tekrar bunu bırakmışlar ve insanların içine dönmüş. Fekâne yuhaddisun nâse. Bu şekilde insanlar onun hakkında konuşuyorlardı. Bime ra'a fihim minel acaibi. O insanın o gördüğü durumları konuşmaya başladılar. Çünkü o insan cinlerin içerisinde kaldığı için onlarla ne yaptı, bunu nereye götürdüler, nasıl yaptılar, cinler ne yiyordu, ne içiyordu, nasıl davranıyorlardı. Bu adam gördüklerini insanlara anlatınca kulaktan duyma şeyler yayıla yayıla toplum bunları anlatıyor artık. Bazıları birinin üstüne beş katıyor, bazıları olduğu gibi anlatıyor. Bu şekilde insanlar ne yaptılar diyor. O gördüğü acayip garip şeyleri konuşmaya başladılar. فَقَالَ النَّاسُ İşte insanlar şöyle dediler. حَدِيثُ خُرَافَةُ İşte bu hurafe sözlerdir. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Bu Hazreti Ömer zamanında da buna benzer bir olay gerçekleşiyor. Olabilir ki cinler alıp insanları da kaçırabilirler. Çünkü onların da bir alemi var. Onlar da yaşıyorlar. Onlar da yiyip içiyorlar. Onlarla ibadette de sorumlular. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresinde ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bu nedenle cinler de sorumluluk halindeler ve mükellefler. Bunların da iyileri var, kötüleri var. İman edenleri var, küfredenleri var, fasık olanları var. İşte Hazreti Ömer zamanında da buna benzer bir olay oluyor. Adam yatsı namazından çıkıyor. Cinler bu adamı kaçırıyor. Adam uzun müddet dönmüyor. Gelmiyor. Ondan sonra aradan bir zaman geçtikten sonra geliyor ve bakıyor ki işte eşi başkasıyla evlendirilmiş, farklı bir şey. Hazreti Ömer'in huzuruna getiriyorlar. Hazreti Ömer sen neredeydin diyor. O da diyor ki ya Emirel Müminin ben işte çıktım namazdan gidiyordum. Beni cinler kaçırdılar, beni şuraya götürdüler, beni buraya götürdüler. Peki diyor ne yiyor ne içiyorlardı diyor. İşte onlar şunu yiyordu bunu içiyordu diyor. Ve Hazreti Ömer adama bir şey demiyor. Ve akabinden de diyor ki işte bunun işte eşi de evlenmiş ya bunun durumunun çaresine bir bakın diye nasihatte bulunuyor. Demek ki hani belki bize garip gelebiliyor, belki hurafe cinsinden bir şey gibi olabiliyor ama bu tür olaylarda olabiliyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de eşlerine bu tür hikayeleri anlatmak suretiyle hem onlarla bir vaktini geçirmiş oluyor hem de onlara güzel bir şekilde nasihatlerde bulunmuş oluyor ki hem de toplum içerisinde ne konuşulduğunu, konuşulanların ne derece doğru olduğunu anlatmak suretiyle bizlere de yol göstermiş oluyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrune ma hazanil kitabani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabenin huzuruna çıkıyor. Elinde iki kitap vardı. Bazı raviler, bazıları diyor ki aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinde tam kitap olmasa bile Peygamberimiz bazı şeyleri Allah-u Teala'nın izniyle görebiliyor. Niye? Allah-u Teala ona bir kısım şeyleri hemen gözün önüne getirip gösterebiliyor. Cenneti, cehennemi değil mi? Veya başka bir yerdeki olayı bu şekilde gösterebiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kitapla çıkıyor. Diyor bu kitaplar nedir biliyor musunuz bu iki kitap? Ve devam ediyor. Hâzâ kitâbun min rabbil âlemîn. Bu alemlerin Rabbinden bir kitaptır. Yazılmış bir kitap. Fîhî bu kitapta var. Ne var? Esmâ-u ehlil cenneti. Cennet ehlinin isimleri. Ve esmâ-u âbâihim. Onların babalarının isimleri. Ve kabâilihim. Onların kabilelerinin ismi. Sümme ücmile ala ahirihim. Böyle ta başından sonuna kadar ne varsa hepsi yazılı. Ne lazım? Hepsi toplanmış ve yazılmış. Fela yuzadu fihim ve la yunqasu minhum. Ebeden. Bundan ne bir şey eksilebilir ne de buna bir ziyade olabilir. Ebediyeten. Çünkü artık Rabbul Alemin'in yanında huzurunda bu kitap var. Sonra Hâzâ kitâbun min Rabbil âlemîn. Diğer kitabı gösteriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap da Rabbül âlemindendir. Âlemlerin Rabbi olandandır. Fîhî onda esmâ-u ehlinnâr. Ateş ehlinin, cehennem ehlinin ismi vardır. Ve esmâ-u âbâihim. O cehennem ehlinin babalarının ismi ve kabâilihim ve kabilelerin ismi, soyların ismi, sülalelerin ismi vardır. Sümme ücmil ala âhirihim. Hem öyle ki son kişiye kadar, sona kadar ne varsa icmalin hepsi yazılmıştır. Toplu olarak hepsi yazılmıştır. Ve felâ yuzâdu fîhim ve lâ yunqasu minhum ebeden. Ebediyete kadar asla onlarda bir şey artırılmayacak ve eksilmeyecektir. Eksiltilmeyecektir. Hepsi bulunmuştur. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi anlatıyor. Yani iki kitap var. Birinde cennet ehlinin ismi yazıyor. Birinde cehennem ehlinin ismi yazıyor. Ve bununla birlikte bütün hepsinin sülalesi, kabilesi hepsi yazılıyor. Tabii Peygamberimiz sonra da diyor ki seddidu ve qaribu. Ne yapıyor? Doğru olun ve mutedil olun. Tam doğru olun. Çünkü sahabe diyor madem hep isimler yazılı her şey belliyse o zaman ne olacak yani? Ha, Allah-u Teala biliyor. Cenab-ı Allah her şeyi biliyor. Kimin ne yapacağını ta yaratmadan önce ilmi ezelisiyle her şeyi biliyor. Çünkü Allah-u Teala alimdir, habirdir. Her şeyi biliyor. Kimin cennete gireceğini de biliyor. Kimin cehenneme gireceğini de Allah-u Teala biliyor. İşte Peygamberimiz ne yapıyor? Sizin üzerinize düşen bir görev var. Siz onu yapacaksınız. Allah size irade vermiş. O iradeyi kullanacaksınız. O nedenle ne diyor? Seddidû ve qâribû. Hem doğru olun hem de mutedil olun. Hak'tan ayrılmayın. Fe inne sahibel cenneti. Muhakkak ki cennete girecek kimse, yani cennet ehli, yuhtemu lehu bi ameli ehlil cenneti. O insan cennet ehlinin amelini işler ve işi son bulur. Yani son hali cennet ehlinin amelidir ve cennet ehlinin amelini işler. Ve inne sahiben nari, ateş ehli, cehennem ehli de muhakkak ki yuhtemu lehu bi ameli ehlin nari. Ve o da ne yapacaktır? Ne amel işlemiş olursa olsun cehennem ehlinin ameliyle son verecektir. Böyle uyarıyor onları. فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَر۪يقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَر۪يقٌ فِي السَّعِيرِ. Allah-u Teala işte burada ne yapıyor? Kullarından bir kısmı vardır ki onlar cennet ehlidir ve bir kısmı da vardır ki dür ateş ehlidir, cehennemdir ve oraya doğru sürülecektir diyor. Allah-u Teala bizleri salihlerden eylesin, salih kullardan eylesin, cennet ehlinden eylesin, cennet ehlinin amellerini işleyenlerden eylesin, cehennem ehlinden, cehennem azabından bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Cennete götürecek amelleri, sözleri, davranışları bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Yüce Rabbimize emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Sahiye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir.
1: Hasret ateşine yanmaktan mı ki? Aşkın neşesine kanmaktan mı ki? Selamlı dostları anmaktan mı ki? Kanlı gözyaşları akar gözümden. Aşıksın ey gönül belli yüzünden. Hasret ateşine yanmaktan mı ki? Aşkın neşesine kanmaktan mı ki? Selamlı dostları anmaktan mı ki? Kanlı gözyaşları akar gözünden. Aşıksın ey gönül belli yüzünden. Ruhunda duyduğun hala o sesti. Neylersin engeller yolunu kesti? Yoksa Kazıma'dan rüzgar mı esti? Çakan şimşek miydi ızam dağından? Haber mi getirdi nur kaynağından? Öyle işlisin ki gören şaşıyor. Dur dedikçe gözyaşların taşıyor. Kendine gel desen kalbin coşuyor. Ağlasan da inlesen de yeridir. İnsan değil bu aşk dağlar eritir. Paslanan dağlardan güneş batarken, dalgın dalgın ufuklara bakarken, ıstırapla gözyaşları akarken, aşık sanır mı ki aşk gizli kalır? Arifler aşığı yüzünden tanır. Virane görünce yar otağını, aşktır hatırlatan sevgi çağını, sorgun ağacıyla alem dağını, anar anar uyku girmez gözlere, bakar ağlar dosttan kalan izlere. İnkar edemezsin artık bu işi, besbelli ki kısarmış aşkın ateşi. Sapsarı bir çehre, akan gözyaşı. İki adil şahit olduktan sonra, gülbenzin sararıp solduktan sonra. Bu aşkın elinden nolmuşsun gönül. Henüz gonca iken solmuşsun gönül. Izdıraba sahne olmuşsun gönül. Kan çanağı gözler, sapsarı çehre. Daha böyle aşık gelmedi dehre. Gece geldi sevgilimin hayali. Beni benden aldı onur cemali. Tatmayan bilmezmiş bu mutlu hali. Aşksız geçen her an ömre ziyandır. Sevgide hem lezzet hem elem vardır. Sevda derler buna, can dayanır mı? Diz çöksem, yalvarsam yar inanır mı? Aşık olan kimse hiç kınanır mı? Uzreliler gibi aşıkım diye dillere düşürüp kınamak niye? Birden can evime saplandı bir ok. Halim sence malum, ıstırabım çok. Benim kovucudan saklım gizlim yok. Neler çektim neler saymakla bitmez. Gönül yarasına merhem kar etmez. Sevdadır bu canım, artırır derdin. İçin için yakar, inletir derdin. Sen bana en içten öğütler verdin. Ne çare, sağırdır aşık eşitmez. Verilen öğüde aldırış etmez. simsiyah saçlarım tel tel ağardı. Dile gelip her tel beni uyardı. Sağır bile bu ikazı duyardı. Bunca uyarıyı hep yalanladım. Fakat doğru imiş, çok geç anladım.

0: aklımı başımdan aldın. Beni bana bırakmadan, kendimi dahi tanımadan, neden, niçin yaratıldığımı bile sorgulamadan taktın peşine. Sürükledin beni, süslü, gösterişli, boş, değersiz ziynetlerine. Makam dedin, mülk, şöhret, servet ve para dedin. Eğlence, zevk-ü safa, gün bugündür dedin. Kandık, sana inandık. Sana ve yolundakilere taptık dünya. Ey Muhammed, size amelce en çok kayıpta bulunanları, dünya hayatındaki çabaları boşa giden ama kendileri güzel iş yaptıklarını sananları bildireyim mi de. Bunlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. İşte onların cezası, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına ve inkarlarına karşı cehennemdir. Elçiler kapımızı çalıp ölümü, kıyameti, mahşeri hatırlatınca yüzlerine kapadık. Görmezlikten geldik. Alay ettik. İftiralar ettik. Ve hatta seslerini kısmak için nice savaşlar verdik. Onlar yine de vazgeçmediler. Allah ve kitabı dediler. Allah ve Resulü dediler. Söyle dünya, biz neler ettik? Neden, nasıl inkar ettik? Nerede bir ömür boyu kazandıklarımız? Nerede yıllarımızı verdiğimiz evlatlarımız? Hani uğruna savaşlar verdiğimiz iktidarlarımız? Hani nerede dünya? Nerede? Bir zamanlar kıyamet ne zaman diyordun? Şimdi söylesene. Konuşsana dünya. Bak, kimi koşarak, kimi de binekleriyle uzaklaştı mahşer meydanından. Bu sürünenler, zelil kılınmışlar, hep senin peşinden koşanlar, senin süsüne kananlar, hakkı inkar edip kendilerini iktidar yapanlar değil mi? Söyle dünya, değil mi? Neden herkes bize acıyarak biraz da nefretle bakıyor? Korktuğumuz ve inkar ettiğimiz o gün, bugün dünya, bugün. Kendisinden kaçılamayan zorlu gün, bugün. Eyvahlar olsun bize, yazıklar olsun bize. Bugün bir yardımcı da yok. Yüce Rahman da yüzümüze bakmıyor. Ah dünya, ne olur Rabbimiz bize bir fırsat verse, bir imkan daha tanısaydı, sana gönül verir miydim dünya? Sana aldanır mıydım? Kanar mıydım? Biz ne etmişiz? Eyvah! Biz ne ettik dünya? İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Görülmeyeni bilen Rabbime andolsun ki, o saat size muhakkak gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır. Allah'ın inanıp yararlı iş işleyenlere ki onlar için mağfiretçe ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayarak hükümsüz bırakmak için yarışanlara ki onlara iğrenç ve can yakıcı azap vardır.
1: Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehit olmayı beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Şehit olma arzusu Müslümanlar için yanık bir hasrettir. Bu hasreti sona erenler gerçek hayata bu yolla ulaşır. Allah Resulü'nün sunduğu ölümsüzlük şerbetini içenler ebedi hayata doğarlar. Canları cennet mukabili satın alınan bu erler Allah'a teslim olmanın şerefiyle izzet bulmuş gerçek mücahitlerdir. Ne mutlu İslam neferlerine. Allah'a teslim ol. Bu şeref olarak sana yeter. Allah'a teslim ol. Bu azık olarak sana yeter. Sen yaşadıkça dünyayı sevinçle doldurursun. Öldüğünde nasıl hür olarak ölünürmüş bilirsin. Kur'an'ın olağanüstü ayetleri ne yüce hidayettir. Allah'a teslim ol. Onları yeryüzüne açıkça yay. Ayetlerin yüceliğine davet et. Ey Müslüman! Kafirler seni saptırmakla ne kazanmak istiyorlar? Ve hangi sebeple küfrü her tarafa yayıyorlar? Yoksa Allah'a açıktan harp mi ilan ediyorlar? Yazıklar olsun kralların uşaklarına. Allah'a teslim ol. Ve Allah'tan başka her şeyin yok olacağını bil. Sen taze baharsın. Solduğunda hayatın ne anlamı kalır? Sen ışıksın. Yok olduğunda hayat hangi yöne gider? Sen hayatsın. Kalk ve etrafına bir bakın. Ne yaptın? Allah'a teslim ol. Ölsen bile ondan başka kimseden korkma.

كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا.

0: Önünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiği... Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır?

0: Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Bu gelen kainatın en nadide çiçeği. Saplanır delikanlı yüreğine ansızın. Diken yüzlü atlılar takılır da peşine. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Önünde hafif gri perdeler dalgalanır. Tabağında kırmızı elmaların çürüğü. Yüreğini umutla koyar sabır taşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Umutsuz şarkılarla doldurur kadehini. Ufukta uzun süren bir ağıttır her akşam. Bir anda güz kokulu yıllar düşer yaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Bilemez ki katranlı bir urgandır ayrılık. Düşlerin arkasından çeker onu gölgeler. Gururla gitmelidir bu sevda savaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. En kanlı basamağı isyandır gözlerinin. Kül olunca merdiven kurur Leyla ağacı. Anasını emanet eder arkadaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Enkazı yine meyus yıkılan kulübenin. Dirilişin tahtını delirir cenazeler. Dost bildiği parmaklar zehir katar aşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Tedirgindir örümcek ağında büyüyen gül. Kadife yatağında can çekişir şehzade. Anlar ki bu nehirler akıyormuş boşuna. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Kaval sesiyle ölür boynu bükük bir çoban. Nereye baksa ateş, ne yana dönse bela. Derdini türkü türkü yakar huma kuşuna.

Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin tecellisiyle her zerre sürur bulur. Senin rahmetin öyle geniş ki rahmetinin bir cilvesi benim cennetim olur.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna, giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualim, kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen de ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim. Son peygamber kılavuz, yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.

Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da ayrıldı yollarımız bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hicretin 7. yılıydı. Müslümanlar Medine'den Hayber üzerine yürüyorlardı. Müminler yavaş adımlar Medine'den Hayber üzerine yürüyorlardı. Müminler yavaş adımlarla yıllardır yürüyorlardı.

1600 kişilik çelikleşmiş bir orduydular. Korku dalgaları onlar üzerine defalarca gelmişti. Onlar korku dalgalarına paya vermediler. Onlara, insanlar büyük ordularla sizin üzerinize geliyorlar denildiğinde, onlar Allah bize yeter, o ne güzel yardımcıdır, ne güzel Mevla'dır diyerek, ona sığınarak, ona dayanarak, adımlarını daha bir güçlatarak Rabbani yolda yürüdüler. Şimdi Hayber üzerine yürüyorlardı. Gelen bir haber vardı. Gatafanlılar Hayberlere yardım edeceklerdi. Onların safında Müslümanlara karşı savaşacaklardı. Bir ordu oluşturmuşlar ve Hayber'e doğru yola çıkmışlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir haber alıyordu. Bu haber üzerine yürüyüşünün yönünü Katafan'a çeviriyordu. Oysa Katafan ordusu Hayber'e doğru yol almıştı. Ama İslam ordusunun Katafan üzerine geleceği haberini duyunca Hayber Yahudilerine yardım etmekten hemen vazgeçiyorlardı. Böylece Katafan ordusu, Katafanlıların yardımı kesilmiş oluyordu. Ortada hiçbir engel yoktu. Müslümanlar asıl hedeflerine yöneliyorlardı. Tekrar Hayber üzerine yürüyorlardı. İslam ordusu gece yarısı Hayber Vadisi'ne geliyordu. Hayber kaleleri karşılarındaydı. Hayber gecenin sessizliğinde tam bir hareketsizliğe gömülmüştü. Peygamber Efendimiz gecenin sessizliğinde, ayın nazlı nazlı akışında, ayın geceyi aydınlatan güzelliğinde, kainatın sanat harikası sayfalarını temaşa ediyor, uzun uzun gökyüzünü seyrediyor ve duaya duruyordu. Peygamber Efendimiz dua ediyor, şerefli arkadaşları amin diyorlardı. Ey göklerin ve onların gölgelendirdikleri Rabbi, ey yeryüzünün ve onun üzerinde duranların Rabbi, ey rüzgarların ve onların savurup uçurdukları Rabbi, biz senden bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin hayrını, iyiliğini istiyoruz. Bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin kötülüğünden sana sığınıyoruz. Peygamber Efendimiz daha sonra haydi Allah'ın adıyla ilerleyin buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam harekatlarında bir yol izliyordu. Geceleri yolculuk yapıyor, gündüzleri dinleniyordu. Hayber harekatında da aynı usul üzere hareket ettiler. Artık Hayber'e yakın bir noktaya gelmişlerdi. Sabah vakti girmişti. İslam ordusu sabah namazını Peygamber Efendimizin imamlığında kılacaklardı. Gecenin tertemiz havasında, gecenin sükunetinde, yıldızların tanıklığında muhteşem bir namaz kılacaklardı. Allah'ın Resulü İslam ordusunun önündeydi. Az sonra namaz başlayacaktı. Mümin kalplerde namaz heyecanı, namaz halaveti vardı. Onların ikliminde namaz hayatlarının merkeziydi. Namazdan aldıkları lezzeti hiçbir şeyden alamıyorlardı. Namaza doyamıyorlardı. Ki Peygamber Efendimiz şu iki rekat namazın verdiği lezzeti dünyanın tüm lezzetleri veremez buyuruyordu. Onlar namazda huşu iklimine girerlerdi. Varoluş sırrını terennüm ederlerdi. Kalpleri hallerden hallere geçerdi. Ayetlerin anlamları onların kalplerini aynı iklime getirirdi. Duyuşlar ve düşünüşler büyük ölçüde aynı olurdu. İnşirah veren ayetlerde kalpleri güller gibi açardı. Azabı dillendiren ayetlerde kalpleri ürperir, gözleri damla damla gözyaşları dökerdi. Rahman-ı Rahim'e derin bir muhabbet içre olurlardı. Rabb-i Rahim'e derin bir ürperti içinde olurlardı. Umutlar ve korkular dalgalar halinde kalplerinden geçerdi. Bir umut dalgası gelirdi, kalplerini kuşatırdı. Kalplerinde Rabb-i Rahim'e derin sevgiler terennüm ederlerdi. Bir dalga gelirdi, korku kalplerini kuşatırdı. Dilhun olurlardı.

0: ta kalplerinden iniltiler gelirdi. Hıçkırıklara boğulurlardı. Ondan yine ona sığınırlardı. Zat-ı Kerim'den gayrı dost yoktu. Dostları yoktu. Biricik dost vardı, Rahman-ı Rahim'di. O ne güzel dosttu. O ne güzel yardımcıydı. O ne güzel vekildi. Şimdi namaz vaktiydi. Allah'ın Resulü tekbir alıyordu. Yüreklerde bir dalgalanma oluyordu. Sonra bir sükunet oluyordu. Kalpler ve diller Sübhanekallahümme ve bihamdik diyordu. Sonra kalplere seher yeli gibi, diriltici bir nefes gibi dalga dalga Efendimizin sesi Fatiha suresinin ayetleriyle geliyordu. Okunan ayetlerin manaları olduğu gibi müminleri kuşatıyordu. Yeryüzünde olduklarını unutuyorlardı. Ayetlerin anlamlar dünyasına giriyorlardı. Kalplerine düşen en büyük manaydı. Kainatta ulu olan, yüce olan, büyük olan sadece bir varlık vardı. O Rahman-ı Rahim'di. Evreni yaratan ve yaşatan vardı. Haliyle yüceltilecek olan, ululanacak olan oydu. Doğal olarak hamd sadece Allah'aydı. Ondan gayrısına hamd nasıl olsundu? Olabilir miydi? Evrenin sahibi kimse, varlıkların sahibi kimse, yücelik sadece ona aitti. Peygamber Efendimiz o doyumsuz okuyuşuyla tane tane Fatiha'yı ve ayetler okuyordu. Telaş yoktu, acele yoktu. Derin bir sükunet vardı. Kalplerde huşu vardı, ürpermeler vardı. Derinden gelen hıçkırıklar vardı. Namaz tam bir Rabbani iklimdi. İnsan Rabbani iklimde varoluşunu derinden derine duyar, terennüm ederdi. Haliyle müminler namaza vurgundular. Namaza hasret hasrettiler. Namazsızlık tam anlamıyla boşlukta savrulmaktı. Namazsızlık ruhun derin ızdıraplara düçar olmasıydı. Boşlukta kalmak, boş olmak gibiydi. Ruhunun katmanlarında anlamsızlıklar içinde kıvranmaktı. Onlar namazlarını hayatlarının merkezine oturtmuşlardı. Zamanlarını namazlara göre düzenlemişlerdi. Hayatlarının ana çizgisi namazlarıydı. Peygamber Efendimiz Hayber kalelerinin önünde İslam ordusuna imamlık yapıyor, sabah namazını kıldırıyor, sonra şerefli arkadaşlarına sesleniyordu. Allah büyüktür. Hayber harap olmuştur. Biz düşman bir topluluğun yurduna indik mi, o topluluğun vay haline. Onların sabahı ne kötü bir sabahtır buyurdu. Nazil olan ayetler vardı. Ayetlerin ikliminde hitap ediyordu Peygamber Efendimiz. Saffat suresinin 171. ayetinden 177. ayetine kadar. Andolsun ki peygamber kullarımıza söz verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz hiç şüphe yok ki üstün gelecek. Bu nedenle sen bir süre onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyaranların fakat yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sabahı beklemeye başladı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece baskını düzenlemezlerdi. İslam ordusu Hayber kalelerinin önündeydi. Henüz sabah olmamıştı. Hayberliler derin uykudaydılar. Sabah olunca ziraat aletlerini yanına alanlar kalelerinden çıkıyor, bağ ve bahçelerine gidiyorlardı. Ama karşılarında bir ordu görünce korkuyla, aceleyle tekrar kalelerine dönüyorlardı. Kalelerine dönerken bağırıyorlardı. Muhammed, Muhammed'in ordusu diyorlardı. Hemen kalelerinin kapılarını kapatıyorlardı. savunma tedbiri için hazırlığa gerek yoktu. Zira çok önceden hazırlanmışlardı. Eninde sonunda İslam ordusuyla karşı karşıya geleceklerini çok iyi biliyorlardı. Müslümanların aleyhine nice gayretler göstermişlerdi. Mekke ve civar toplumları Müslümanlar üzerine kışkırtmışlardı. İslam'ın aleyhine organizeli çalışmalar yapmışlardı. Bu nedenle Müslümanlar daha bir güçlenirlerse bunun hesabını sorarlardı. Onlar bunu çok iyi biliyorlardı. Hayber Yahudilerinin en büyük kalesi Natat Kalesi'ydi. Peygamber Efendimiz önce bu büyük kalenin alınmasını istiyordu. Ordusunu bu kalenin karşısına yerleştirdi. İki tarafta birbirlerini ok yağmuruna tutmaya başladılar. Yahudiler 7 kaleye göre plan yapmışlardı. Her bir kalede 500 ile 2000 kişilik bir birlikleri vardı. Her kale kendisini savunuyordu. Diğer kaleler küçüktü. Büyük kale Natat düşerse öbürlerinin düşmesi kolay olacaktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ağırlığı Natat kalesine veriyordu. Ancak Natat zorlu bir kaleydi. Savaşçılarının sayısı yüksekti. Hazırlıklarını çok kuvvetli yapmışlardı. Kalenin duvarları çok sağlamdı. Haliyle Natat kalesini kuşatmak, kaleyi fethetmek asla kolay olmayacaktı. Çatışmalar her gün sabahın erken saatinde başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Yer yer Müslüman askerlerden yaralananlar oluyor ve hemen tedaviye alınıyordu. Bir de Hodru Meydan olayı yaşanıyordu. Yahudilerden cesur ve iyi savaşçılardan biri kaleden iniyor ve Müslümanlardan savaşçı istiyordu. Hodru Meydan diyordu. Bu durum savaşta yer yer dalgalanmalara neden oluyordu. Heyecanların ağızlara geldiği ölüm pazarı yaşanıyordu. Bir taraf tekbir getiriyor, öbür taraf hüzün rüzgarlarına maruz kalıyordu. Ama çok net olarak görünen bir durum vardı. Müslümanların dirayetleri, Müslümanların coşkuları çok yüksekti. Dillerinden yer yer tekbir sesleri yükseliyor, bu sesler Hayber kalelerinde yankılanıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Allah Resulü'nü sevmek, onun için onunla, onun yolunda ölmek, o sevgilinin gül kokusunu getiren rüzgarlarla dost olmak, bu sevdaya tutulmak. Öyle bir sevda ki her şey bitip tükenir de o bitmez tükenmez. Her şey erir yok olur da o daima büyür ve yücelir. Resulullah sevgisi. İşte ne varsa alemde bu. Duy ve dinle. Kurdun, kuşun, gülün, dalın, arz ile semanın can soluğu. Onsuz bir kurak çöl sanki yürekler. İçi dışı susuzluktan şerha şerha bir kurak çöl. Gökyüzü niçin ağlar bilir misin? Ve kubbeyi hadra yeryüzünde. Yeryüzü niçin elvan elvan açar, yeşerir, boyatar ağaçlarla? Bilir misin? İşte bu sevgidir onları yaşatan. Kökleriyle sökülüp gelen ağaçlar, mağarada senelerce nöbet tutan yılanlar, bu sevgiye, bu aşka, tutulmuştu bu sevdaya.

Peygamber sevgisi bir kalbe işlediğinde hidayet gülşenini onun sığınağı olarak görürüm. Bu kalbi de aşk dünyasında onun hidayet yönüne uçan sabah meltemi gibi görürüm. Ey iman edenlerin en hayırlısını metheden kişi, selam sana. Onun kokusu bahar çiçeklerinden daha hoştur. Ey ömür çiçeği, onu övmekle sen taşkın bir nehirden daha cömert oldun. Şayet beni kınayanlar yüce peygamberin yolunu bilselerdi, kainatta onun dışında hiçbir şeye aşık olmazlardı. Hem biz hem de bütün alem onun aşkıyla yandı. Onun manasında bütün ruhlar fena buldu, yok oldu. Kendisiyle irtibat sağlandığında kainatı sarsan bir ruh bu sevgiyi nasıl anlatabilir? Kim ne kadar büyükse bu sevgi yüzündendir. Ve kim ne kadar küçükse bu sevgisizliktendir. Yazıklar olsun. Binlerce kere yazıklar olsun Allah Resulü'nün sevgililer sevgilisinin sevgisinden yoksun kalbe.

Derdinle gönül başladı zare. Açıldı dilde nice bin yare. Yüz tutup geldi sen kam kare. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Vaslın umarken düştü hicrane. Geldik kapına biz yane yane. Tesiri firkat işledi cane. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Ey dost, bu ilden gel hicret etme. Üftadelerin terk edip gitme. Dertli ihvanı bunda unutma. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

Geldi mektubun bunda okunur. Dertli sineye hançer sokulur. Bu hasret odu cana dokunur. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. İşimiz cümle cürmü hatadır. Senden isteğim affü atadır. İsmi şerifin hakkı babadır. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Bunda ihvanın kimsesiz kaldı. Derdi firakın hicrane saldı. Şadan dilleri hep elem aldı. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Cümle ihvana veda mı ettin? Vaslı likaından cüda mı ettin? Derdimizi bir devam ettin. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Gönül bağını viran eyleme. Canu dilimi bir yan eyleme. Dertli ihvanı giryan eyleme. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Mazlum ihvanın garip mi oldu? Derdi hicran ile yüzleri soldu. Mecnun'a Leyla kokusu geldi. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

Düştü firaka Hulusi ağlar. Bu hasret olu ciğerin dağlar. Bütün ihvanın hep kara bağlar. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-i Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona Beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihr-ü mahı benzetsem nola. Bu libas-ü hay-ü huy-ü tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkânısın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Bundan yıllar önce çorak topraklarda üzerine masumiyetin sıcak gölgesi düşmüş, nadide bir çiçek süzülerek gözlerini açmıştı. Dünyaya yeni gelmiş minicik bir bebek safiyetinde kucaklarda dolaşmış, en nihayet annesinin müşfik kollarına verilmişti. Adı İmam Hatip konulmuştu. O günden bugüne aradan yıllar geçti. Zaman akrep ve yelkovanın çarkları arasında uzun voltalar atıp minicik bebeği büyüttü ve olgunlaştırdı. Yakışmıştı ismi ona. İmamdı o, önder. Zamanın, mekanın, insanın, eşyanın, cemiyetin, en önemlisi İslam'ın sancağını taşıyordu o. Toydu belki ama hiç kimsenin beklemediği kadar azim, gayret ve şuur abidesiydi. Kolay mıydı Resul'ün sancağını taşımak? Bir Mus'ab, bir Üsame, bir Fatıma olabilmek. Zor ama şerefli bir görevdi bu. Hatipti o, insana, eşyaya, manaya ve maddeye hitap eden bir hatip. Küfre karşı amansız bir kasırga, hakka karşı sevecen bir anne şefkatinde. Taşlaşmış yüreklere, katılaşmış gönüllere, düşünemeyen zihinlere ateşin altında soğuk, sert bir demirin yumuşak bir kor yığınına dönüştüğü gibi taşları İslam'ın hamuruyla yoğurup kuma çeviren hünerli bir hatip. Yüzümüze soğuk ve anlamsız bakan, her fırsatta soğukluğundan yakındığımız taşları da ağlatabilen, ağlatırken ağlayan bir hatip. İşte İmam Hatip buydu. Bir levhaya iğreti oturtulmuş İmam Hatip Lisesi lafzından fersahlarca uzakta bir mana ve öz ifade ediyordu o. Gün doğumlarına vurgun, barış güvercinlerine hasret, limanda gözyaşlarıyla ufukta görünmeyen gemileri bekleyen, karanlık bir mazinin ardından imanla, cesaretle, ilim ve hikmetle koşarak gelen, haykırarak gelen yepyeni bir neslin müjdecileri İmam Hatipler. Kalplerde doyulmaz bir Allah aşkı, gönüllerde sıcak bir Resul muhabbetiyle ardına bakmadan yollara düşen bir gençlik, imanından cesaret alan, insana, hayvana, hatta cansıza merhamet eden Yunus edasıyla, aşka inanan bileylenmiş bir bilek, kalaylanmış bir yürek, göklerde yankılanan lebbeykle gelen bir gençlik. Kendine değil, Mevla'ya güvenen, batıla değil, hakka dayanan bir şimşek, bir fırtına çevikliğinde küfrün gizli emellerini kökünden çıkarıp söküveren bir gençlik İmam Hatip. 5 vakitte ellerini duaya açmış, sabır ve teslimiyetin zırhına bürünmüş, yapmacık değil, içten ve gönülden, sıcacık billurdan gözyaşlarıyla hakka sığınan bir gençlik. İşte İmam Hatip, işte İmam Hatip.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır. Ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

merhamet ya Resulallah. Gücüm yetmez, elim ermez uzansam, elimden kimse tutmaz nara yansam. Terahham, ya Resulallah terahham. Şefaat kıl ki naçarım gücüm yok, bu yolla tüm günahlardan arınsam. Terahham, ya Resulallah terahham. Güneş beynimde taht kurmak dilerken, livaül hamde gelsem duldalansam. Terahham, ya Resulallah terahham. Ümidim sendedir, peygamberimsin, civarın payesinden pay kazansam. Terahham, ya Resulallah terahham. Resuli kibriyasın sen inandım, diğer bir iddiaya hiç inanmam. Terahham, ya Resulallah terahham. Bütün peygamberan yardım ararken, senin kadrin muazzamdır muazzam. Terahham, ya Resulallah terahham. Beyin kaynar, yürek naçar yanarken, ulaşsam Havz-ı Kevser'den sulansam. Terahham, ya Resulallah terahham. Amel kafi, hesap ehven olaydı, gidip Firdevs-i Âlâ'ya dayansam. Terahham, ya Resulallah terahham. Hatibiyim, günahkarım, işim zor, muhakkak yanmalıysam lahza yansam. Terahham, ya Resulallah terahham.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yâve durdum, sevdanı kalbimin karasına çaldım. Yâve durdum, gönlüme rahmetinin ırmağını sağ. Yâve durdum, ruhum zikrinin lezzetiyle bağ. Yâve durdum, son anımda kulluğum.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Gaffar Celle Celaluhu ismi mübarekini anlamaya çalışacağız. El-Gaffar daima affedici olup bağışlaması sonsuz olan, yeniden işlenen günahları örten, setreden ve affeden demektir. Bu mübarek isim örtmek, gizlemek, kirlerden korumak için bir şeyin üstünü örtmek anlamına gelen Gafara kökünden türemiştir. Nisa suresi. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne Allah'ın engin rahmetini anlatmak için gönderilen o rahmet elçisi şöyle buyuruyorlar. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize günah işledikten sonra af dileyecek bir millet getirir ve onları affederdi. Yani Allah Celle Celaluhu'nun bütün isimleri mutlak surette tecelli edecektir. El-Gaffar, yani bağışlayan, affedici olan ismi ise elbette ki günahların varlığını ister. Allah Celle Celaluhu insanı bir melek olsun diye yaratmadı. Bizlere verilen nefis ile hata işlemek, günah işlemek, kusurlu, noksan olmak gibi özellikler işlendi fıtratımıza. Kulunu çok iyi bilen Yüce Rabbimiz de bizden melek olmamızı istemiyor zaten. Sadece acziyetimizi bilmemizi, kibire kapılmadan, kusur işlendikten sonra af dilememizi bekliyor. İnsanı insan yapan da işte budur. Nefis mücadelesi ile geçecek bir ömür verilmiş elimize. Şeytan da bizi aldatmaya hazır her an. Yaratılışımızda hırs, nefsi arzular, kıskançlık ve bunun gibi birçok duygular var. Marifet ve beceri bunlarla savaşıp bunları yenerek meleklerden de üste çıkmak ve fakat asla melekleşmek değil. Yani bütün bu duyguların hırs gibi, muhabbet gibi, kıskançlık gibi bütün bu duyguları helal ve dini amaca çevirmek, yönlerini ahirete vermek ve bu duygularla ebedi bir alemi kazanmak için verilmiştir. Marifet çırpına çırpına, cehennemi ateşlerde yüreğini yaka yaka, acz içinde ağlaya ağlaya,
seni kaybetmek üzere miyim Rabbim diye inleye inleye mücadele etmek ve mücahede etmektir. İnsanlığın baş tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tebük seferinden dönerken boşuna mı küçük cihattan büyük cihada döndük demişti. O Gaffardır. Yarattığı kulunun bütün acziyetini bilen, şeytanın tuzaklarını gören ve kulunu bu mücadelede hiç ama hiç yalnız bırakmayandır. El-Gaffar ve Er-Rahim isimleriyle tecelli ederek kullarına yüce kelamıyla seslenen, binlerce ümit kapısını ardına kadar açandır o. Tüm peygamberlere en büyük ihsanının mağfiret olduğunu anlattıran, onlar vasıtasıyla kullarını af dilemeye çağıran yüce dosttur o. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de her sureyi Besmele-i Şerife ile başlatarak kullarına kainatta her noktaya, her zerreye kadar tüm alemi rahmetiyle kuşattığını hissettiren, her güzel işe besmele ile başla emri ile de her işin rahmetle olduğunu anlatan af ve mağfiret kapısıdır o. Bir hadis-i kutsi'de ey Ademoğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelsen, fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış olsan, ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle, bağışlamayla karşılarım diyendir. El-Gaffardır o. Zümer suresinde o gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ayı emrine amade kılmış. Her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki o azizdir, gaffardır, çok bağışlayıcı olandır. Kainat kitabının her bir hadisesinin bir ayet olduğuna dikkatlice bakalım. Geceyi gündüzün üstüne örten, gündüzü gecenin üstüne sarmalayan Allah Celle Celaluhu settardır, setredicidir, örtücüdür. Kullarının günahlarını da örter, kapatır, gizler ve affeder. Kendine inananı rezil etmez, düşmanlarını ona güldürmez. Gecelere de Settar ismini işlemiştir o yüce yaradan. Geceler bağrında yanık yüreklilerin gözyaşlarıyla yakarışlarını gizler. Geceler af ve mağfiret dilencilerinin göklere uzanan ellerini gizler. Geceler bağrında sevdalı yüreklerin seccadelerdeki vuslatını, kavuşmasını gizler. Geceler öyle bir saati şahit olarak bağrında yüceler yücesinin arza rahmetiyle indiği ve af dileyen yok mu affedeyim
İsteyen yok mu vereyim buyurduğu mağfiret, bağışlanma zamanını gizler. El-Gaffardır o, El-Settardır o, toprağa da Settar isminin tecellilerini işlemiş, onu örtmekle vazifelendirmiştir. İnsan toprağı ayakları altında çiğner, toprak ise tevazu ile kucak açar, onun bedenine ana kucağı gibi sarmalar, ebedi yolculuğuna hazırlar. Çöp gömeriz toprağa, Settar isminin tecellisiyle, çöplerin olduğu noktadan sümbüller, güller uzatır başlarını. Çünkü Settardır o. Siz dağlar kadar günahlarla yüklenseniz, onu bir bilir, şeksiz ibadet edersiniz. Ama acziyetinizle de günahlar işlerseniz de, o sizi toprağa çök kübük gibi girseniz bile, kıyamete kadar bir gül gibi uyandırır. Hem Rahman'dır, hem Rahim, hem Gaffardır, hem Halim, hem Tevvaptır, hem Afu, hem Saburdur, hem de Nur.

Hadid Suresi. Ey inananlar! Allah'tan korkun, onun Resulüne de inanın ki size rahmetinden iki pay versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Zümer Suresi. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Rabbim, ey tek kapım, ey Yaradanım, ey beni benden iyi bilenim, Gaffar ismine sığınıyorum. Muhakkak ki ben tevbe eden, iman eden, salih amel işleyen, böylece doğru yolda devam eden kimseyi bağışlarım buyuruyorsun. O halde biz de senin Gaffar ismine sığınıyoruz ve senden bağışlanma dileniyoruz. Nahl Suresi. Sonra şüphe yok ki Rabbin bir cahillikle günah işleyip ardından tevbe eden ve durumunu düzelten kimseleri bağışlar. Şüphesiz ki Rabbin bu tevbeden sonra gafurdur, rahimdir. Yüreğimin, beynimin, gönlümün sahibi, ey Malikel Mülk olanım, Gaffar ismine sığınıyoruz. Dilimizle istiğfar edip El-Gaffar ismine sığınıyoruz. İki cihan serveri, gönüllerimizin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allahu Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Öyleyse sana dilimizde Seyyidül İstiğfar duası ile Gaffar ismine sığınıyoruz. Rahman ve Rahim isminle, Gaffar ve Gafur isminle, Tevvab ve Afu isminle bağışla, mağfiret eyle ya Rab. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna programımızda El-Gaffar ismi celilini anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir, yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yön söz ki, samimiyet ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem, yalnız acımın giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar mizar. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

İstanbul'un gözü kara bu gece. Sığınacak yer arıyorum kendime ve günahlarıma. Riyakar gözlerin hapsinde gelmeyecek vuslatı bekliyorum. Ama biliyorum, hakkım yok masum bir kavuşmaya. İstanbul'un gözü kara bu gece.

Biliyorum, çökecek üzerime bulduğu her yerde. Çökecek ıslattığım anılarımın ve yetimliğimin üzerine. Dökecek kurşuni bir ayrılık gecesini göz kapaklarıma. Kilit vuracak merhametin kalbine ve saklayacak anahtarını boğazın en derin yerinde. Yakalanıyorum sonunda, kanadı kırık bir martının gözyaşında. Kurulmayan divanlarda yargılıyor beni gayrı resmi. Ve kendi vicdanıma bırakıyor günahkar yılların kalemini. Ne kırıyor, ne azat ediyor. Cezası yaşamak diyor nefes almadan. Cezası koşmak diyor, aşmak yedi tepeyi ama ayakları bağlı. Cezası konuşmak ama vermeyeceğim diyor dudaklarına iki kelimelik ıslaklık. Sunmayacağım diyor bir namazlık ışık huzmesi. Yakamozlar, annem olup ağlıyor kapı arkasından ve annemin dualarında buluyorum kendimi. Bir ölümlük huzur istiyorum kelime-i şehadet tadında. Martı ölüyor ve ben İstanbul'a sığınıyorum. Ama biliyorum, İstanbul'un gözü kara bu gece. Koyarak başımı cellatsız bir kütüğe, sabah ezanını bekliyorum Ayasofya'nın. İstanbul'un gözü kara bu gece.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Son kan damlası çekilir kentin burçlarından, duvar diplerinde adım başı güvercin mumyaları. Ayaklarını gözden yitirir bir kadın, kuyularında donmuş bir yaşamanın uğultuları, cehennem süzülür parmak uçlarından. Akşamın kıyısında bir çocuk, çocuğun tenhalığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği altyazılar, içli ölüm şarkıları, zaten kalbi ve İsmail bu işi artık bitirecekler. Bir rüya olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

bir isyan olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim. Ve ey isyan, karlı dağım benim.

bir şiir olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağı öpmeliyim. Türküler toplamalıyım kaşlarının karasına. Arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara salmalıyım seni ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir ah olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bin türlü silahla mücehhez gözleri, sen sevgili tövbe, emzir beni avuç.

dağlarıma su ver, buğulansın. Ey sevgili gece, bir yağmur buyur, sıyırıp saçlarından. Bir şiir olmalı, bir isyan, bir ah olmalı, bir türkü olmalı hele, alıp sana gelmeliyim. Kurşun işlemez bir yalnızlıktır yakasındaki İsmail'in. Dokunsan eriyecek gibi durması bundan olsa gerektir. Bilen söyler efsane-i uşşakı, bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde düçar olduğum bilerektir. Ben kim miyim? Kim bilir? Şimdi hangi akşamın şakağına kanını kurşunlar gibi savuran yüreğim dar-ı dünyada? Bir de ne yaptıysam içimden atamadığım köpeklerim. Bir yanım yol ağzında, bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı. Sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bak bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim. Ya bana adımı bildir, ya elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları, ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut. Tut ki bileyim. Zira ben bu rahı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim,

0: Hazretleri'nin Nur'u tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymetdar, çok aziz, çok muhterem davet ediyor dinleyicileri. Efendime söyleyeyim, bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında 13. Lem'a Hikmetül İstiazeden okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bizleri bir ömür boyu iman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin. Dünyanın malayani lüzumsuz işlerinden bizleri muhafaza eylesin. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, bütün latifelerimizi iman ve Kur'an hizmetine hasretmeyi nasip eylesin. Ömür dakikalarımızı sani hakiki yola geçmeyi nasip eylesin. Çok önemli. Hakikaten bir ömür vardır ki düşünün, 90 yıllık bir hayat, ama bu hayatta bir seccade yok, bir dua yok, bir tesbih yok. Bazen diyorlar ki 90 yıllık bir hayat, efendim yıldız kaydı diyorlar, bir yıldız kaydı. Fakat bilmiyorlar ki seccadesiz, duasız, ibadetsiz bir geçen yıldız cehennem dibine bir yıldız olur. Fakat bir ömür düşünün ki, bu ömür insanların imanını kurtarmak için uğraşan bir ömür. Bir ömür düşünün ki sürekli tefekkür, sürekli teyekküz, sürekli Risale-i Nur, sürekli alem-i İslam'ın derdi, değil mi? Üstadımız Bedizoğan öyle diyor, yani alem-i İslam'ın, alem-i İslam'a gelen darbeler en evvel kalbinde hissediyorum. Nasıl bir kalp? Nasıl bir kalp ki ehli imanın derdiyle dertlenmiş? Nasıl bir göz ki ehli imanın dertleriyle ağlamış? Nasıl bir ruh ki her an alem-i İslam'ın ağırlığını ruhunda hissetmiş? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük, en şahıs örnek yani. Ömrünün her saniyesi, her dakikası, her anı ümmet-i Muhammed'in derdiyle dertlenmiş. Cenab-ı Hakk'ın o derdiyle dertlenmiş yani, değil mi? İlahi Kelimetullah derdiyle dertlenmiş. Hayatı tebliğiyle geçmiş. Rabbim bizim ömrümüzü de ömür dakikalarımıza nurlu eylesin. Hakikaten bazen geçmişe bakıyorsunuz, elhamdülillah. Bugün böyle hafiften böyle baktık böyle hocamızla, program yapan bir hocamıza dedim ki hocam biz 200 program yapabildik mi? Ondan sonra dedi, hocam dedi, belki 200'ü geçmişiz. Dedim elhamdülillah. İnşallah Ruzi Mahşer'de bu okunan dersler, bu yapılan programlar Ruzi Mahşer'de beraat senedimizdir. Öyle yani. Değil mi? Cennetin en büyük lezzetlerinden birisi de diyor, Allah için bir araya gelen insanlar cennette o tahtlara oturup o makamları seyredecekler yani. Siz Allah için bir dava dostunuzla bir araya geldiniz. Bir Risale-i Nur sohbeti yaptınız, sohbet ettiniz, oturdunuz. Cenab-ı Hak Ruzi Mahşer'de onları tekrar bir araya getirip o manzara seyrettirecek yani. Hakikaten bu dünyada öyle manzaralar bırakmak lazım ki Ruzi Mahşer'de yüzümüz kara, boyumuz bükük olmasın. Yani öyle diyor yani. Mesele nedir diyor? Asıl mesele bu gök kubbede güzel bir sahada bırakmaktır yani. Değil mi? Bizim muhterem Hasan abimiz var, böyle Antep'te Nur hizmetlerine koşan Hasan abimiz. Yani diyor, bu dünyaya geldiniz, yani geldiğiniz gibi gitmeyin yani. Bir iz bırakın yani. Bir iz bırakın, bir ses bırakın, bir eser bırakın, bir şey bırakın yine yani. Geldiniz, yani Allah 50-60 yıllık bir hayatı nefis ve hevanın, batın ve fercin hizmetine vermek için vermemiş yani. Değil mi yani? Geldin, yedin, içtin, çoluk çocuk, ev, iş, güç, bark, makam. Daha sonra çıktın gittin. Allah bu dünyaya bunun için vermemiş. Allah güneşi, ayı, yıldızı, ineği, sineği senin bu dünyada keyif yapmak için, dünyadaki meşale yaşamak için vermemiş yani. Elbette bu güneş, bu ay, bu inek, bu böcek Ruzi Mahşer'de hesabını bizden soracak yani. Değil mi? Üstadımız öyle diyor. Emir Dağ layıkasını öyle geçiyor. Diyor, deniz birindeki balıklar asi ve isyankarlardır. Hakkını isterler. Mahşer meydanı hakkını isteyecek yani. Şimdi insan diyecek, ya Rabbi ben daha hakkını vermediğim insanlar var. Ben hayvanatın hakkını nasıl vereceğim? Yani ben güneşin hakkını nasıl vereceğim? Çünkü senin emrine 60 sene o güneşi veren zat elbette o güneşin hakkını senden isteyecek. Onun için üstadımız öyle diyor yani. Küfürde geçen her bir dakika bir cinayet, her bir saniye bir cinayet gibi yani diyor. Değil mi? Evet, şimdi dersimiz biraz o konuya baktığı için, o manada açmak istedim. Şimdi ikinci işaret. İkinci işareti okuyacağız. Önce bir sual var. Şimdi birinci işarette az çok geçen hafta okuduk ya. Yani şeytanlar kainatta niçin yaratılmış? Şeytanların yaratılmasındaki hikmetler nelerdir? Ehli iman niçin şeytana yeniliyor? Şeytanın bir gücü olmadığı halde neden ehli imana galebe çalıyor? Bu manaları elhamdülillah geçen hafta okumaya çalıştık. Bu hafta da şeytanın ehli imana tahsilini okuyacağız inşallah. İkinci işaret, sual, şerri mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana tasdikleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemil-i Alel-İtlak ve Rahim-i Mutlak ve Rahman-ı Bihakk'ın rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliğin dehşetli musibetin husuline nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar, çokların hatırına geliyor. El cevap, şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemalat-ı insaniye vardır. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var. Mahiyet insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade meratip var. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele iktiza eder. Bu istidadın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele ister. O mücahede, evet, o muameledeki terakki zemberin hareketi mücahede ile olur. O mücahede ise şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Yoksa melekeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. O halde insan nevinde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak. Bir şerri cüzi gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adete münafidir. Çendan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyete keyfiyete bakar, kemiyete az bakar veya bakmaz. Nasıl ki bin ve on çekirdeği bulunan bir zat o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviye mazhar ise ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücahedeyle yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren, tenvir eden, on insanı kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet elbette haşerat nevinden sayılacak derecede süfli ehli daletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zarar hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet ilahiye şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş. Evet, başa geliyoruz inşallah. Sual, şerri mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana tasdikleri onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Şimdi zahiren bakın, biz birinci derste okuduk. Şerri mahz olan şeytanlar. Şeytanların yaratılmasındaki hılkat nedir? Zahiren bakınca efendim ehli imanı cehenneme götürüyor. Müslümanları efendime söyleyeyim dalalete götürüyor. Efendim insanları küfre götürüyor. Efendime söyleyeyim insanların imanlarını çalıyor. İnsanların ebedi hayatını mahvediyor. Bakın zahiren insan buna bakınca acaba şeytan ne için yaratıldı diyor. Şerri mahz. Şerri mahz yani zahiren bakınca şer için yaratılmış sanki. İnsanların imanını çaldı. İnsanları cehenneme götürdü. İnsan Müslümanların efendime söyleyeyim dalalete küfre götürdü vesaire. Acaba Cemil-i Alel-İtlak ve Rahim-i Mutlak ve Rahman-ı Bihak'ın rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliğin dehşetli musibetin hususuna müsaade nasıl müsaade ediyor? Biz Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini, rahimiyetini, cemalini, celalini biliyoruz. Acaba bu kadar insanın cehenneme gitmesi, insanların dalalete gitmesi, küfre gitmesi Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini, rahmiyetini nasıl? Efendim değil mi? Zahiren. Nasıl bu çirkinliğe Cenab-ı Hak müsaade eder? Cenab-ı Hak madem rahimdir, neden şeytana müsaade eder bu şeyine? Nasıl cevaz gösteriyor? Cenab-ı Hak nasıl ona efendime müsaade ediyor? Şu meseleyi çoklar sormuş. Halen soruyorlar. Gidin üniversiteye bu meseleyi açın, ders yapın, okuyun. Bütün gençler böyle gözlerini açıp size bakar. Çünkü cevabını bulamıyorlar. Yani halen soruyorlar. Niçin şeytan yaratıldı? Şeytan yaratmasa cehenneme gitmezdik. Şeytan yaratsa hepimiz cennetlik olurduk. Bütün insanlar cennetlik olurdu. Keyfi meşe bir hayat yaşardık. Bak soruyorlar. El cevap. Şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makasıdı hayri-i külliye kemalat insani var. Muhteşem bir cevap. Üstadımız hakikaten bazen satırın başında bütün konunun özetini veriyor yani. Bakın evet, şeytanın vücudunda şerler var, doğru. Fakat cüz'i şerler var. Bu cüz'i şerlerle beraber Allah şeytanı yaratmasına birçok maksat var. Birçok gaye var. Birçok makası da hayriye külliye. Çok külli hayırlar var. Bak zahiren şerler var, İnsanlar cehenneme giriyor, dalete giriyor, küfre giriyor. Fakat üstadımız ne diyor? Birçok makasıdı hayriye-i külliye var diyor. Bakın çok ince ve derin mesele. Kemalat insaniye var. Nasıl şeytanın yaratması insan kemalat edecek? Nasıl şeytanımızda insan meratibi hayırda ilerleyecek? Olayı açıyor. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var. Bir çekirdeği atıyorsunuz toprağa, çürüyor, ağaç olana kadar yüzlerce mertebe yaşıyor. Geçen öğrenciler geldiler, dediler ki hocam, biyolojide bir konu var, bu konudan bir soru kaçırıyoruz. Nedir bu konu? Getirdiler hocam, işte bitkilerde üreme konusu, bilmem bitki konusu. Açtık konuya beraber, baktık, inceledik. İnsan Allahu Ekber diyor, Subhanallah, Elhamdülillah diyor. Allah bir bitkinin bile çekirdekten ağaç olmasına, meyve olmasına kadar yüzlerce meratip vermiş. Aynen öyle de. Bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Mahiyeti insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade mertebe var. Nasıl ki bir çiçeğin, bir çekirdeğin meyve olmasına kadar yüzlerce mertebe geçiyorsa, insanlarda da binlerce mertebe var. Her insan aynı mertebede değildir. Her insan aynı. İnsanlar çekirdek hükmünde ağaç olmaya, meyve olmaya kadar binlerce mertebe var. Nasıl? Üstadımız buraya çok güzel diyor. Mahiyet insaniyedeki istidatta dahi ondan ziyade mertebe var. Demek insanların istidatlarının inkişaf etmesi için şeytan gibi bir şerrin insanla uğraşması lazım. Serçenin inkişaf etmesi için atmacanın serçeye saldırması lazım. Zahiren atmaca serçeye saldırıyor. İnsanlar diyor ne kadar bir zulüm. Fakat atmaca serçeyi kovalamasa serçenin istidatla inkişafları inkişaf etmez. Serçenin uçmayı, savunmayı oradan öğreniyor. Aynen öyle de. Atmacayı şeytana benzetin, serçeyi insana benzetin. İnsanın imanının inkişaf etmesi için, imanda meratip keşfetmesi için ne yapması lazım? Efendime söyleyeyim, o mertebede geçmesi için şeytanla uğraşıp insanın imanını kuvvetlendirmesi lazım. Bizzat bir zatın, büyük bir alimin şöyle bir sözü var. Teheccüde nefsimi alıştırmak için 20 sene nefsimle mücadele ettim diyor. Bakın muhteşem bir söz. Nefsimi teheccüde alıştırmak için 20 sene nefsimle mücadele ettim diyor. Büyük bir zat. Meratipte öyle bir dereceye gelmiş ki, kutup derecesine gelmiş bir zat. Gözü haram görmemiş, dedi yalan söylememiş, gıybet etmemiş, ömür boyu ibadette geçiren bir zat. 20 sene nefsimle uğraştım diyor, mücadele ettim. 20 sene sonra nefsim beni kaldırmaya başladı diyor artık tecrüde. Benim rahmetli ninem vardı. Derdi ki, teheccüd vakti gelince beni uyandırıyorlar. Herkes gülerdi. Yani inanmazlardı. Sonra dedi ki, oğlum bunlar bana gülüyor ama vallahi gerçek dedi. Bu dedi, belli bir yaşta sonra bende oldu dedi. Bakın, demek ki insanın o meratibe ermesi için nefis ve şeytanla mücadele ede uğraşa gelecek. Bakın kömür ve altın aynı madenden çıkıyor. Birisi işleniyor, yüzlerce binlerce işlemden geçiyor. Altın oluyor, birisi de hiçbir işlem yapana çıkar diyor. Efendime söyleyeyim, kömür olarak sobaya giriyor veya neye, kazana giriyor. Evet, çok önemli. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Kimisinin imanı yaprak gibidir. Bir zerre gibi rüzgar vurdu uçuyor. İmanını kaybediyor. Bir tane ateist genç çıkmıştı. Allah hidayet versin. Bir zamanlar şu an sesi kesildi. Hemen böyle büyük alimler seslerini kestiler. Elhamdülillah böyle haykırarak. Ortaya şüphe atıyordu, fikir atıyordu. Birisi demiş ki ona, böyle fikir atıyorsun, senin fikrini aynı günde çürütüyorlar. Kur'an'dan ayetlerle, peygamberimizin hadislerle şey yapıyorlar. Sen demişler yani çürütüyorlar. Sen bunun arkasında cevap bile veremiyorsun demişler. Yani sen ne yap? Demiş ki ben attığım her fikirde belki 1000 tane gencin imanını çaldım. Aha size şeytan. Attığım her fikirde binlerce. Bir fikirde bir insan binlerce genç nasıl imanı? Bakın imanı rüzgar gibi. Üstadımız ya tahkik imanı, taklit imanı. Eğer imanı kuvvetli değilse bir ortaya bir fikir atıyor. Meleklerle ilgili bir fikir atıyor. Peygamberimizle ilgili bir fikir atıyor. Ve belki binlerce gencin imanını çalıyor. Allah muhafaza. Ya düşünün. Demek insanın imanında da zerreden şemse kadar dereceler var. Bu istiradın inşafatı elbette bir hareket ister. Bir muamele ikisi öder. Bir hareket olacak, bir muamele olacak. Bir imtihan olacak. La rahete fit dünya, dünyada bir imtihan olacak yani. İnsanlar terakki edememesinin bir sebebi de şudur. Biz yani biz nefis ve kalbimiz, aklımız, biz rahatlık istiyoruz yani. Rahatlık istediğimizden dolayı ne yapıyoruz? Bir de inşaf edemiyoruz. Bir muamele ikisi öder. O muameledeki terakki zembereğin hareketi mücahadeyle olur. Ya zembereğin hareket etmesi için ne lazım efendime söyleyeyim? Bir muamele lazım. Değil mi? Bazen kimya dersini anlatıyorlar da. Bir muameleyi kimyeviye uygulandı, bu hale geldi. Bir muamele lazım. Evet. Bazen ateşlerde yanmak. Üstadımız çok güzel şey var. Diyor ki bazen insafsız insan imtihan olacak. İnsan insafsız imtihan, ama insan öyle gelecek yani. Bazen eleklerden geçeceğiz. Ama bakır mıyız? Ama gümüş müyüz? Ama altın mıyız? İşte o eleklerden sonra ateşler. Değil mi? Depremde bakıyorsunuz bütün evladını kaybetmiş. Bütün ailesini kaybetmiş. Ne diyor? İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Kimisi de bakıyorsunuz en küçük bir şeyini kaybediyor. İmanını da kaybediyor. İsyanlar, feryatlar, bağırmalar. Ya. Evet. Şeytanların ve muzır şeylerin vücudu olur. Bu da şeytanların ve muzır şeylerin vücudu olur. Evet. Yoksa melekeler gibi insanların makamı sabit kalırdı. Eğer bir muamele olmazsa o zaman insanın makamı sabit kalır. Meleklerin makamı sabittir değil mi? Akla bu şu sual geliyor. İnsanlar melekeleri geçebilir mi? Elbette geçer. Peygamberimiz Aleyhisselam öyle bir noktaya geliyor ki o noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam artık orada duruyor. Peygamberimiz devam ediyor. Peygamberimiz o yola açmış. Yani ey ehli iman, ey Müslümanlar, ey ümmetim. Sizle ubudiyet yoluyla, sünnet seniye yoluyla, sizle efendime söyleyeyim tefekkür yoluyla o yolu geçebilirsiniz biiznillah yani. Değil mi? Geçebilir yani. Bazı zatlar melaikeleri geçmişler. Üstadımız Abdülkadir İlhan Zeynep diyor değil mi? İsrafil'in surunu görmüş diyor yani bak. Nasıl bir makama gelmiş yani. 90 sene maneviyatta terakki etmiş. 90 sene hiç durmamış maneviyatta terakki etmiş yani. Artık melaikeleri görüyor. Baktığı yerde melekleri görüyor yani bakın. Peki bu 90 sene nasıl ya? Hep mücahede, mücahede, mücahede, mücahede. Nefisle mücahede, şeytanla mücahede. İnsi ve cinni şeytanlarla mücahede. Eğer bu olmasaydı Hazreti Ebubekir gibi altınlar, pırlantalar, Ebu Cehil gibi kömürlerle aynı makamda kalırdı. İşte o zaman ne derdiniz? Nerede adalet-i Kur'aniye? Nerede adalet-i Rahmaniye? Ya o zaman adalet arardık. Ama Allah öyle bir imtihana nevi beşeri tabi tutmuş ki, ehlime tabi tutmuş ki, değil mi? Cenab-ı Hak bir tarafta Ebu Bekir Sıddık gibi altınlar, pırlantalar bütün kainata bedel. Bir taraftan da Ebu Cehil gibi ve şu an Ebu Cehil'in torunları devam ediyor. Değil mi? Böyle kömürler var yani. Ya. Evet, kıymetli dinleyiciler, vaktimiz azaldı. Çentan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete gider. Bunu kabul ettik. Şeytan yüzünden ekser insan dalalete gider. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyette keyfiyete bakar, kıymete az bakar. Yani evet, bir kısım insanlar dalalete giriyor. Bir kısım insanlar cehenneme gidiyor. Fakat mesele bir kısım insanlar değil. Mesele kemiyete değil, keyfiyettedir. Yüzlerce ehli dalalet var. Yüz binlerce küfür ordusu var. Bir tane Bekir Sıddık yapmaz. Bir tane Hazreti Ömer yapmaz. Bir tane Hazreti Ali yapmaz. Ya, düşünün yani. Bir tane Bediüzzaman yapmaz. Ya, demek ki mesele keyfiyettedir. Bir zat düşünün, geliyor bir kavmin kurtuluşuna vesile oluyor. Ya elbette cehenneme gidenler olacak, dalalete gidenler olacak, küfre gidenler olacak. Az bakar veya bakmaz. Nasıl ki bin ve on çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altına bir muamele kimyeye mazhar etse, ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozmuş. Oğun ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zarara hiç indir. Elinizde bir elinizde 1000 tane çekirdek var, bir elinizde 10 tane çekirdek var. Farklı yerlere attınız. Biri attınız 1000 tane, biri attınız 10 tane. 1000 tanesi bozuldu ama 10 tanesi öyle bir ağaç oldu ki, öyle bir meyve verdi ki. Siz zarardayız diyebilir misiniz? Hayır. 10 tanesi gelecek. 1000 tanesinin yerini belki kat kat yerini dolduracak. Değil mi? İşte öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücadeleyle yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren peygamber diyor. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutsan kurtulursunuz. Ashabı için diyor. Gökteki yıldızlar gibi diyor ya. Allah Allah. Ya elbette böyle yıldızlar nefis ve şeytanlara karşı mücadeleyle olur. Yıldızlar gibi nevi insan şereflendiren, tenvir eden 10 insan kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve kıymet elbette haşerat nemine sayılacak derecede süfli ehli dâletin küfre girmesiyle insan nemine vereceği zararı hiçe indirir ve göze girmez. Ey ehli iman! Evet, dersi noktalıyoruz. Üstadımız dersi noktalarken bile ders veriyor. Son noktada bakın, Hüseyin'in çok güzel bir metodu var. Yaramızı gösteriyor, merhamine veriyor. Derdimizi gösteriyor, dermanına veriyor. Hastalığımızı gösteriyor, eczaneyi gösteriyor. Bakın şimdi böyle bir yaramız var, böyle bir durumumuz var, düşmanlarımız çok, zırhımız nedir? Sual akla geliyor, düşmanın çok, zırhın nedir? Ey ehli iman, bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an dezgahında yapılan takvadır. Allahu Ekber. İnsan bu satırlarla bir kitap yazar. Ey ehli iman, bu kadar düşman var. Ve bu asırda her yer düşman. Hakikaten yani. Düşman demek sadece gelip sana efendime söyleyeyim silahla vuran değil. Senin kalbini ve ruhunu yaralayan, senin imanını çalan, ebedi hayatına zarar veren, aileni, çocuğunu, hanımını, efendime söyleyeyim akrabalarını senden uzaklaştıran, yoldan çıkaran, efendime söyleyeyim seni dalalet vadilerinde koşturan, efendime söyleyeyim senin kalbindeki o mihraba hücum eden her şey düşmandır. Asıl düşman budur. Birisi gelse, bir insanı öldürse, imanı kuvvetliyse, yaptığı amellerle gider. Ama birisi gelse, bir insan imanını çalsa, hem dünyası gider, hem ahirete gider. Bu müthiş düşmanlara karşı zırhınız, Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Şimdi akla gelir, takva nedir? Üstadımız takvayı Kastamonu'da çok güzel açıyor. Hemen aleme gelmişken söyleyeyim. Takva diyor, menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Amel-i salih, hareket dairesinde hayrat, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Yani takva, menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Allah beni neyden men etti, ben ondan uzağım. Allah beni neyden uzaklaştı, ben uzağım. Ve Cenab-ı Hakk'ın emir dairesinde hareket etmektir. Takva budur yani, derler takvalı bir insan. Nedir? Allah dostu. Ne de Allah dostu ya derler. Çok takvalı bir insan. Takvalı bir insan yanında oturunca hissedersiniz değil mi? Kalbinize bir huzur gelir, bir inşirah gelir. Bir de Allah'tan uzak olan bir insan yanında oturun. 5 dakika oturamazsınız. Daralırsınız. Kalbiniz, ruhunuz böyle dışarı çıkacak gibi olur. Niye? Çünkü hayatında Allah yok. Şükür yok. Niyaz yok. İbadet yok. İsyan. Efendim feryad-ı figan. Efendim şekva. Böyle bir insan yanında da oturamazsınız. Takva bu müthiş düşmanlara karşı zırh. Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Ya Rab, sen bizleri ve ümmet-i Muhammed'i takva dairesine hak etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Siperimiz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnesi nesidir? İlk derste de hatırlarsanız üstadımız ne demişti? Hatırlayın. Şöyle demişti ilk derste. O kalay metin, o hısn-ı hasin şeriat Muhammediyedir demişti. Sünnet seniyedir. O kalay metin, o hısn-ı hasin. Bak, ikinci derste de diyor. Ne diyor? Siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnet seniyesidir. Silahınız, silahımız ne? İstiaze, istihbar, hıfz-ı ilahi iltica. O kadar tatlı diyor ki. Her vakit istiaze, her vakit Cenab-ı Hakk'a istiaze der. Tövbe istiğfar. Ben günde 500 defa istiğfar ediyorum diyor. Bak 500 defa. Her gün istiğfar. Tövbe istiaze, istiğfar ve hıfz-ı ilahi iltica. Allah'ım sen bize Rahab isimle muhafız eyle. Sana sığındık Allah'ım. İnsan hıfz-ı ilahi iltica ettiği zaman ne gururu kalıyor, ne kibri kalıyor, ne enaniyeti kalıyor. Acizini, fakrini, zaafını tam manası hissediyor. Evet. İstihbar hıfz-ı ilahi ilticadır. Ya Rabbi. Biz sana iltica ettik. Senden başka melce mence yok. Senden başka sığınacak kapı yok. Ya Rab. Bizleri kapından geri çevirme Allah'ım. Geri çevirme Allah'ım. Üstadımız öyle bir iltica etmiş ki Allah'a. Değil mi? Ne diyor? Ya Rabbi ve ya Rabbi semavat ve erdin. Ya halık ve ya halık şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemin müştemilatıyla, bütün kainatı, bütün keyfiyetiyle tezkir eden iradetinin, kudretinin, hikmetinin, hakimiyetinin hakkı için nefsimiz bize müsahhar ile ya Rabbi diyor. Nasıl bir dua ya? Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum. Senin rızanı istiyorum. Seni arıyorum. Daha büyük bir iltica var mı ya? Üstadımız değil mi? Tesbihata bakın. Diyor denizlerin, okyanusların, damlalarının katreleri adedince sana sığındık Allah'ım diyor. Seni tesbih ediyor diyor abi. Ağaçların, yaprakların, yaprakları adedince sana sığındık. Sana tesbih ediyor Allah'ım diyor. Ya nasıl bir iltica. Ya Rabbi biz sana iltica ettik ya Rabbi. Bizleri maddi manevi hastalıklardan muhafaza eyle. İttihad-ı İslam bizlere nasip eyle. Ümmeti Muhammed'i bir araya getir Allah'ım. Ahir zamanın bid'alarından, dalaletlerinden, günahlarından, şerlerinden, haramlarından bu gençleri muhafaza eyle ya Rabbi diyor. Üstadımcı bir zaman baktım bu sokağa diyor. Baktım diyor bu gençlerin hali ne olacak diyor. Ağladım diyor yani. Nasıl kurtaracak bu gençler bu cazibedar fitneden kendini diyor. Ağladım diyor yani. Yani onun için öyle demişler yani üstadım. Başkasının günahını ağlayan adam demiş yani. Değil mi? Başkasının yani. Ya. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Hakikaten yani. Bu zamanda imanı kurtarmak Peygamber Efendimiz öyle diyor yani. Kuru ateşi elde tutmak gibidir diyor yani. Siz bir ateş nasıl elde tutarsınız? Bir elden bu elde tutarsınız. Bir elden bir elde tutarsınız. Bir elden bir elde bir hadis-i şerif var diyor. Eğer diyor haramlar, günahlar ahir zamanda diyor her taraf sardıysa diyor evine geç diyor. Evine girdiyse diyor odana geç diyor. Odana girdiyse diyor secdeden aç diyor. Secdeye kapan diyor. Oraya da geldiyse diyor secdede kal diyor. Kıyametin kopmasını bekle diyor. Ahir zamanda insanların diyor cehenneme girmeler diyor. Hanımları, çocukları, efendime söyleyeyim eşlerinin elinde olacak diyor. Yani nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor? Bakıyorsunuz baba bazen bir ailede bir babanın bir annenin gafleti veya bir çocuğun gafleti bütün aileye etkileyebiliyor yani. Rabbimizleri muhafaza eylesin. Hafız ismine muhafaza eylesin. Evet kıymetli dinleyiciler dersimizin sonuna geldik. Her dersimizin sonunda dediğimiz gibi hakikaten ben kendi nefsim adına şunu diyorum. Nurları okuduğum zaman yaralarımın devasını görüyorum. Ben okudukça acizane, fakirane, okudukça devalar hissediyorum. Nasıl ki düşün bir merhem var, vücudunuz yaralı, bağırıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Merhemi sürdüğünüz zaman bütün ağrılarınız dinliyor. Kendimi nurlar karşısında o ağlayan çocuk gibi hissediyorum. Okumadığım zaman alemim dağılıyor. Kalbim ruhumu kasabetler sarıyor. Böyle ruhum daralıyor. Gerçekten yani. Yani öyle diyorum yani. Bazen bakıyorum her şey yolunda. Yani böyle elhamdülillah. Ama bir ruh darlığı hissediyorum. Nedendir diyorum acaba. Sağıma bakıyorum sonra. Ha, okumamı yapmamışım. Hususi ibadetimi yapmamışım. Yani günlük okumasını yapmayan bir insan. Cüzünü okumayan bir insan. Cevşenini okumayan bir insan. Risale'ni okumayan bir insan. İsterse vali değil. Valinin üstü olsun. İsterse cumhurbaşkanı olsun. O insan o boşluğu dolduramaz yani. Yani bu asırda sadece 5 vakit namaz kılmakla, tesbih çekmekle biz ibadet, imanımızı kuvvetlendiremeyiz. Kusura bakmayın yani. Yani bazı öyle diyor ya, geçen birisi diyor. Ben işte efendime söyleyeyim okumaya, efendime söyleyeyim cemaatlere, sohbetlere karşıyım. Sadece namazı kıl yeter. Yeter mi? Bu kadar tahribat var, nasıl yetecek? Binlerce tahribat var. Sabah çıkıyorsun, akşam vakti yüzlerce haram tahribat alıyorsun yani. Nasıl yetecek? Elbette bir tedavi lazım. Elbette bir eczane lazım. Elbette eczane lazım. Vücudun her tarafın yara. Her yer feryat bağırıyor. Bağırıyor yani. Nerede bu? Bunun tedavisi işte budur. Kur'an'ın karşısına geçip ağlamaktır. Cebrail'in karşısına geçip Cenab-ı Hakk'a iltica etmektir. Risale'nin karşısına geçip mütalaa müzakere yapmaktır. Öyle diyor İmam-ı Şafii yani. Bir insan 3 gündür imani ilmi bir mütalaa yapmasa alemi dağılır diyor. Öyle yani. Ben bir abimizden duymuştum son sözümüz yani. Böyle şahsi ibadetimizi yapmayınca diyordu. Dünyanın cazibedar ve fena yüzü bize tatlı geliyor. Ama diyor şahsi ibadetini yapınca hiçbir şey seni kalbine bağlamıyor. Ne eş, ne iş, ne çocuk, ne makam, ne maaş, ne rütbe bağlayamıyor kalbine. Çünkü senin kalbinde bir mihrap var yani. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Bulunduğunuz ilçede, köyde, İlde, ülkede neredeyse Risale dersine katılmak isterseniz, radyomuzla irtibata geçerseniz inşallah bulunduğunuz yerde dersleri iştirak ettiririz. Eğer derslerimizi dinlediğiniz zaman evinizde, mutfağınızda, işinizdeyse 13. Cema'yı açıp bizimle beraber dersimizi dinleyiniz, okuyunuz. Eğer araçtaysanız, seyahatteyseniz, yoldaysanız, dinliyorsanız, efendime söyleyeyim, müsait bir vakitte en yakın zamanda açıp bu dersleri tekrar okuyunuz. Herkesin elinde telefon var ve saatlerce telefona bakıyoruz. Lütfen telefonunuza Risale-i Nur Külliyatı indiriniz. Renekar Risale-i Nur Külliyatı indiriniz. Lütfen boş vakitlerinizde hiç olmazsa 5-10 dakika bunu okumaya gayret ediniz. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nur ile kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Bir daha ölmem imkansız. Bir ömrü tükettim, hala gelmedin. Seni aramam zor, bulmam imkansız. Takatım kalmadı, sabrım tükendi. Beklemem imkansız, gelmem imkansız.

Mum oldum, eridim başımda alev. Direni, ayakta kalmam imkansız. Süzülen her damla yanıp yakarken bir selam göndersen almam imkansız. Gördüm gerçekleri kendime geldim. Bir kuru hayale dalmam imkansız. Bekleme güzelim, boşa bekleme. Bir daha kapını çalmam imkansız. Sinem paramparça, oklar senindir. Bu yaraya şifa bulmam imkansız. Nispet et diyorsun cevri güzelim. Sen gibi oklayıp delmem imkansız. Bu işkence niye? Bu cevrin neden? Anlamam imkansız, bilmem imkansız. Dönüşü olmayan yola girmişsin. Aklını, fikrini çelmem imkansız. İmkansız güzelim, her şey imkansız. İmkansıza çare bulmam imkansız. Göz pınarlarımın suyu kurudu. Ağlayıp, ağlayıp silmem imkansız. Sağ mıyım, ölü mü bilemiyorum. Ağlamam imkansız, gülmem imkansız. Mum misali yavaş

Hiç umar mıydın? Şehit ceddim, yıkılsın hanumanım, hiç umar mıydın? Yarılsın yer ve çöksün asumanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın cesetten ruh çekilsin, boş kovan olsun? Kararsın günlerim, donsun da kanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın gülistanımda baykuşlar ötüp dursun, tutulsun hem de lal olsun zebanı, hiç umar mıydın? Umar mıydın dilim sussun, esaret bağı bend olsun, asırlardan uzun olsun her anı, hiç umar mıydın? Umar mıydın sokaklar zulmelinden hep perişanken, zulümden bir haber olsun bu canım, hiç umar mıydın? Umar mıydın şımarsın nara atsın kaltaban, vursun, yıkılsın tarumar olsun cihanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın gözümden yaş revan olsun, dilim sussun, o suret derbeder bir Müslümanım, hiç umar mıydın?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce naat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor:
1: Allah'ım, Arabı ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatü selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harem-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine: Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim, sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından: Şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar, ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanlığın efendisi.

Zülfün perişan olmasın. Gözlerin gülsün Dilara, zar-ı giryan olmasın. Gönlümün sultanı sen ol, başka sultan olmasın. Bir ömür feryada düştüm, talihim kemdir benim. İsterim, bahtım gibi zülfün perişan olmasın.

her anımı yaktın. Oklar atarak sineyi üryanımı yaktın. Ateşlere saldın, dili büryanımı yaktın. Zannetme ki yalnız dili büryanımı yaktın. Leyla gibi ömrümdeki her anımı yaktın. Canan ele geçmez. Bir lahzada bin can bulunur. Dildeki canan ele geçmez. Dünyada güzeller yarışır. Yusuf-u Kenan ele geçmez. Uslat denilen derde giriftar gezerim. Ahımı duymaz. Hicranına yanmak dilerim. Yanmaya hicran ele geçmez. Çile taksimatı. Bütün şarkılar sustu. Nefesten bir ney düştü. Yüreğim parçalandı. Muamma bir şey düştü. Kadere imanım var. Takdirin tecellisi. Çile taksimatında bize de epey düştü.

Saki, bize bir kasesi yetmez. Hele 3-5 getirin. Nuş eylediğim şerbeti nuş etmeye mehveş getirin. Deryaları vermen bana söndürmeye yetmez. Yanarım. Göğsümdeki ateşleri söndürmeye ateş getirin. Sesin efsunu. Bir ses beni efsunladı. Ömrüm boyu coştu. Yıllar yılı sandım ki bu ses alemi tutmuş. Şuradan geliyordur diye dağdan dağa koştum. Buldum sesi. Canan onu ruhumda unutmuş.

nerdivan oldum bugün. Boynum eğdim bastı canan, nerdivan oldum bugün. Mehlika yüz verdi girdim, dilde can oldum bugün. Neyledim nettim bilinmez, attı kalbinden beni. Sormayın, hiçbir yerim la mekan oldum.

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmişler. Bu istirakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yad. Zalamın sinesinden fışkıran memdud bir feryat. O müstarak, o durgun mecdi naya öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler yarab, ne mevca mevc demlerdi. Ağaçlar taşlar ürpermişti, demlerdi. Ağaçlar taşlar ürpermişti, yuya suri mahşer.

kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, budi mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda, sığmazsın, kanatlandın mı ebada, hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişan? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hürüşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda.

Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ı. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevlan'ı. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden yıldırım hanın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgâh-ı dinin devrilip taş taş sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanımanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgâhında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil.

Gönül bir yerde yine durmaz oldu. Bu derdinden kimesine bilmez oldu. Düşüp bahrı gama hiç gülmez oldu. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

Azat eden olmaz, bela dağımından azat eden olmaz, anı bir lahzacık şad eden olmaz, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Yanar hicriyle yarin yok mecali, kimesne anlayıp bilmez bu hali, cihanı inledir ahü melali, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

olup Mecnun veş aleme rüsva, dembedem çağırır vaveyla leyla, bu ahına dayanmaz kühü sahra, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Hulusi, ahü zarın yare erse, onulmaz derdine bir çare erse, bu ahü naleler gülzare erse, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür dibine servi ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sıla'da garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği, serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde, hülya tatlı bir andır.

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp Hülya'yı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum, yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin

dergah-ı rahmetinde, cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hicretin 7. yılıydı. Müslümanlar Medine'den Hayber üzerine yürüyorlardı. Müminler yavaş adımlarla yıllardır yürüyorlardı. İnsanlığa, insanlığın dinini ulaştırmak için adım adım yürüyorlardı. Soğuk savaş anaforlarından geçiyorlardı. Sıcak savaş çemberlerinden geçiyorlardı ama asla geri adım atmıyorlardı. Güneşin sakin sakin süzülüşü gibi Müslümanlar da adım adım tevhidi insanlığa sunma gayreti içindeydiler. Medine'den hareket ettiler. 1600 kişilik çelikleşmiş bir orduydular. Korku dalgaları onlar üzerine defalarca gelmişti. Onlar korku dalgalarına paya vermediler. Onlara insanlar büyük ordularla sizin üzerinize geliyorlar denildiğinde, onlar Allah bize yeter, O ne güzel yardımcıdır, ne güzel Mevla'dır diyerek, ona sığınarak, ona dayanarak, adımlarını daha bir güçlatarak Rabbani yolda yürüdüler. Şimdi Hayber üzerine yürüyorlardı. Gelen bir haber vardı. Gatafanlılar Hayberlere yardım edeceklerdi. Onların safında Müslümanlara karşı savaşacaklardı. Bir ordu oluşturmuşlar ve Hayber'e doğru yola çıkmışlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir haber alıyordu. Bu haber üzerine yürüyüşünün yönünü Katafan'a çeviriyordu. Oysa Katafan ordusu Hayber'e doğru yol almıştı. Ama İslam ordusunun Katafan üzerine geleceği haberini duyunca Hayber Yahudilerine yardım etmekten hemen vazgeçiyorlardı. Böylece Katafan ordusu, Katafanlıların yardımı kesilmiş oluyordu. Ortada hiçbir engel yoktu. Müslümanlar asıl hedeflerine yöneliyorlardı. Tekrar Hayber üzerine yürüyorlardı. İslam ordusu gece yarısı Hayber Vadisi'ne geliyordu. Hayber kaleleri karşılarındaydı. Hayber gecenin sessizliğinde tam bir hareketsizliğe gömülmüştü. Peygamber Efendimiz gecenin sessizliğinde, ayın nazlı nazlı akışında, ayın geceyi aydınlatan güzelliğinde, kainatın sanat harikası sayfalarını temaşa ediyor, uzun uzun gökyüzünü seyrediyor ve duaya duruyordu. Peygamber Efendimiz dua ediyor, şerefli arkadaşları amin diyorlardı. Ey göklerin ve onların gölgelendirdikleri Rabbi! Ey yeryüzünün ve onun üzerinde duranların Rabbi! Ey rüzgarların ve onların savurup uçurdukları Rabbi! Biz senden bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin hayrını, iyiliğini istiyoruz. Bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin kötülüğünden sana sığınıyoruz. Peygamber Efendimiz daha sonra haydi Allah'ın adıyla ilerleyin buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam harekatlarında bir yol izliyordu. Geceleri yolculuk yapıyor, gündüzleri dinleniyordu. Hayber harekatında da aynı usul üzere hareket ettiler. Artık Hayber'e yakın bir noktaya gelmişlerdi. Sabah vakti girmişti. İslam ordusu sabah namazını Peygamber Efendimizin imamlığında kılacaklardı. Gecenin tertemiz havasında, gecenin sükunetinde, yıldızların tanıklığında muhteşem bir namaz kılacaklardı. Allah'ın Resulü İslam ordusunun önündeydi. Az sonra namaz başlayacaktı. Mümin kalplerde namaz heyecanı, namaz halaveti vardı. Onların ikliminde namaz hayatlarının merkeziydi. Namazdan aldıkları lezzeti hiçbir şeyden alamıyorlardı. Namaza doyamıyorlardı ki Peygamber Efendimiz şu iki rekat namazın verdiği lezzeti dünyanın tüm lezzetleri veremez buyuruyordu. Onlar namazda huşu iklimine girerlerdi. Varoluş sırrını terennüm ederlerdi. Kalpleri hallerden hallere geçerdi. Ayetlerin anlamları onların kalplerini aynı iklime getirirdi. Duyuşlar ve düşünüşler büyük ölçüde aynı olurdu. İnşirah veren ayetlerde kalpleri güller gibi açardı. Azabı dillendiren ayetlerde kalpleri ürperir, gözleri damla damla gözyaşları dökerdi. Rahman-ı Rahim'e derin bir muhabbet içre olurlardı. Rabb-i Rahim'e derin bir ürperti içinde olurlardı. Umutlar ve korkular dalgalar halinde kalplerinden geçerdi. Bir umut dalgası gelirdi, kalplerini kuşatırdı. Kalplerinde Rabb-i Rahim'e derin sevgiler terennüm ederlerdi. Bir dalga gelirdi, korku kalplerini kuşatırdı. Dilhun olurlardı. Ta kalplerinden iniltiler gelirdi. Hıçkırıklara boğulurlardı. Ondan yine ona sığınırlardı. Zat-ı Kerim'den gayrı dost yoktu. Dostları yoktu. Biricik dost vardı, Rahman-ı Rahim'di. O ne güzel dosttu. O ne güzel yardımcıydı. O ne güzel vekildi. Şimdi namaz vaktiydi. Allah'ın Resulü tekbir alıyordu. Yüreklerde bir dalgalanma oluyordu. Sonra bir sükunet oluyordu. Kalpler ve diller Sübhanekallahümme ve bihamdik diyordu. Sonra kalplere seher yeli gibi, diriltici bir nefes gibi dalga dalga Efendimizin sesi Fatiha suresinin ayetleriyle geliyordu. Okunan ayetlerin manaları olduğu gibi müminleri kuşatıyordu. Yeryüzünde olduklarını unutuyorlardı. Ayetlerin anlamlar dünyasına giriyorlardı. Kalplerine düşen en büyük manaydı. Kainatta ulu olan, yüce olan, büyük olan sadece bir varlık vardı. O Rahman-ı Rahim'di. Evreni yaratan ve yaşatan vardı. Haliyle yüceltilecek olan, ululanacak olan oydu. Doğal olarak hamd sadece Allah'aydı. Ondan gayrısına hamd nasıl olsundu? Olabilir miydi? Evrenin sahibi kimse, varlıkların sahibi kimse, yücelik sadece ona aitti. Peygamber Efendimiz o doyumsuz okuyuşuyla tane tane Fatiha'yı ve ayetler okuyordu. Telaş yoktu, acele yoktu, derin bir sükunet vardı. Kalplerde huşu vardı, ürpermeler vardı, derinden gelen hıçkırıklar vardı. Namaz tam bir Rabbani iklimdi. İnsan Rabbani iklimde varoluşunu derinden derine duyar, terennüm ederdi. Haliyle müminler namaza vurgundular. Namaza hasret hasrettiler. Namazsızlık tam anlamıyla boşlukta savrulmaktı. Namazsızlık ruhun derin ızdıraplara düçar olmasıydı. Boşlukta kalmak, boş olmak gibiydi. Ruhunun katmanlarında anlamsızlıklar içinde kıvranmaktı. Onlar namazlarını hayatlarının merkezine oturtmuşlardı. Zamanlarını namazlara göre düzenlemişlerdi. Hayatlarının ana çizgisi namazlarıydı. Peygamber Efendimiz Hayber kalelerinin önünde İslam ordusuna imamlık yapıyor, sabah namazını kıldırıyor, sonra şerefli arkadaşlarına sesleniyordu. Allah büyüktür. Hayber harap olmuştur. Biz düşman bir topluluğun yurduna indik mi, o topluluğun vay haline. Onların sabahı ne kötü bir sabahtır buyurdu. Nazil olan ayetler vardı. Ayetlerin ikliminde hitap ediyordu Peygamber Efendimiz. Saffat suresinin 171. ayetinden 177. ayetine kadar. Andolsun ki peygamber kullarımıza söz verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz hiç şüphe yok ki üstün gelecek. Bu nedenle sen bir süre onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyaranların, fakat yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sabahı beklemeye başladı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece baskını düzenlemezlerdi. İslam ordusu Hayber kalelerinin önündeydi. Henüz sabah olmamıştı. Hayberliler derin uykudaydılar. Sabah olunca ziraat aletlerini yanına alanlar kalelerinden çıkıyor, bağ ve bahçelerine gidiyorlardı. Ama karşılarında bir ordu görünce korkuyla, aceleyle tekrar kalelerine dönüyorlardı. Kalelerine dönerken bağırıyorlardı. Muhammed, Muhammed'in ordusu diyorlardı. Hemen kalelerinin kapılarını kapatıyorlardı. Savunma tedbiri için hazırlığa gerek yoktu. Zira çok önceden hazırlanmışlardı. Eninde sonunda İslam ordusuyla karşı karşıya geleceklerini çok iyi biliyorlardı. Müslümanların aleyhine nice gayretler göstermişlerdi. Mekke ve civar toplumları Müslümanlar üzerine kışkırtmışlardı. İslam'ın aleyhine organizeli çalışmalar yapmışlardı. Bu nedenle Müslümanlar daha bir güçlenirlerse bunun hesabını sorarlardı. Onlar bunu çok iyi biliyorlardı. Hayber Yahudilerinin en büyük kalesi Natat Kalesi'ydi. Peygamber Efendimiz önce bu büyük kalenin alınmasını istiyordu. Ordusunu bu kalenin karşısına yerleştirdi. İki tarafta birbirlerini ok yağmuruna tutmaya başladılar. Yahudiler 7 kaleye göre plan yapmışlardı. Her bir kalede 500 ile 2000 kişilik bir birlikleri vardı. Her kale kendisini savunuyordu. Diğer kaleler küçüktü. Büyük kale Natat düşerse öbürlerinin düşmesi kolay olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağırlığı Natat kalesine veriyordu. Ancak Natat zorlu bir kaleydi. Savaşçılarının sayısı yüksekti. Hazırlıklarını çok kuvvetli yapmışlardı. Kalenin duvarları çok sağlamdı. Haliyle Natat kalesini kuşatmak, kaleyi fethetmek asla kolay olmayacaktı. Çatışmalar her gün sabahın erken saatinde başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Yer yer Müslüman askerlerden yaralananlar oluyor ve hemen tedaviye alınıyordu. Bir de Hodru Meydan olayı yaşanıyordu. Yahudilerden cesur ve iyi savaşçılardan biri kaleden iniyor ve Müslümanlardan savaşçı istiyordu. Hodru Meydan diyordu. Bu durum savaşta yer yer dalgalanmalara neden oluyordu. Heyecanların ağızlara geldiği ölüm pazarı yaşanıyordu. Bir taraf tekbir getiriyor, öbür taraf hüzün rüzgarlarına maruz kalıyordu. Ama çok net olarak görünen bir durum vardı. Müslümanların dirayetleri, Müslümanların coşkuları çok yüksekti. Dillerinden yer yer tekbir sesleri yükseliyor, bu sesler Hayber kalelerinde yankılanıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Atası İbrahim, soyu ne güzel. Tertemiz mayası, huyu ne güzel. Servilerde hayran, boyu ne güzel. Müjde dostlar, müjde. Doğdu o güzel. Başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Olayları doğru okuyan Persler diyordu ki, gece gündüzü besler. Uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran, uyan. Uyuyor musun? Gelen Hakk'ın sesi duyuyor musun? Talih-i Kisra'nın ona darıldı. Sarayının sütunları yarıldı. Adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran. Kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü. Taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü. Nehrin uğradığı deprem müthişti. Hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu. Savalılar üzgün ve umutsuzdu. Gölleri kurumuş, Sava susuzdu. Koşup suya giden eli boş döndü. Susuz Savalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün, bir düşün hele. Doğumu aleme saldı velvele. Ola ki insanlık kendine gele. Ateş su kesildi bir anda sanki. Sular ateş olup yaktı inan ki. Cinler sevincinden çığlık atıyor. Yükselen nur ruha neşe katıyor. Batılın yıldızı sönmüş batıyor. Artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller yer, içer, avare gezer. Uyarıya kulak veren ne gezer? Sağırdırlar sanki, kördü gözleri. Karanlıktı gece ve gündüzleri. Kâhinler kavmini uyarıyordu. Bu din böyle devam etmez diyordu. Gelin Hakk'a diye yalvarıyordu. Yürekler pas tutmuş, silemediler. Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kâbe'de putlar. Şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar. Yıldızlarda cümbüş, kayan kayana. Her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana. Artık geçit yoktur nifak saçana. Şeytanlarda panik, kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri. Sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri. Resul'ün attığı çakıl taşları nasıl eğdirmişti mağrur başları.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

O gün apansız huzuruna geldi. Çocukluk arkadaşındı. Birlikte oyun oynadığınız, kuşların uçuşunu birlikte seyrettiğiniz, aynı göğüste beslendiniz. Süt kardeşim Ebu Sufyan. Amca oğlum Haris'in oğlu Ebu Sufyan bin Haris. Şairdi Ebu Sufyan bin Haris. Sözü savaşlar başlatan, ateşleri kesen bir şair. Sözün gücüyle yanında durmanı umduğun kardeşin, kardeşten öte kardeşindi. Ne yazık ki en zayıf anında vurdu seni. Sözüyle incitti, şiirin bıçağıyla kesmeye kalktı önünü. Düşmanlarının yanında oldu, ölesiye, öldüresiye. Mekke'de seni ve arkadaşlarını yalnızlaştıran boykotun başını çekti Ebu Sufyan bin Haris. Yetmedi, Medine'ye kadar geldi düşman saflarında. İşte şimdi huzurunda, yıllar sonra. Omuzlarında dağların bile tartamayacağı pişmanlık yüküyle, kirli geçmişinin utancıyla yüzü yerde, geç kalmışlığın telaşıyla iki büklüm, amca oğlum, çocukluk arkadaşın, süt kardeşin Ebu Sufyan bin Haris. Döndün yüzünü ondan, belli ki kırılmıştın. En çok destek beklediğinden bunca uzun, bunca ısrarlı düşmanlık görünce gücenme hakkın vardı elbet. Senin kalbindeki merhamet çınarından bir tutamlık gölge aradı durdu Ebu Sufyan. Bulamadı, yüz bulamadı. Senin yüzünden kovulduğu andan sonra hiç kimse ona bakmadı. Hiç kimse onunla konuşmadı. Mekke'ye doğru yürüyen koca bir ordunun içinde Ebu Sufyan ve oğlu yapayalnızdı. Geç kalmıştı. Geç kalmaya dair lügatlarda, meydanlarda, köşelerde, şiirlerde ne kadar acı söz söylenmiş ya da yazılmışsa hepsi birden amansız arı vızıltıları gibi doluştu kulaklarına. Kaçırılmış şeylerin hepsi, ama hepsi bir gülücük belki, bir güzel kucaklaşma, bir tatlı bakış, kardeşçe bir dokunuş uzaklaşıp gitmişti. Pişmanlıklar alev alev cehennem olup yakasına yapıştı. Dudakları kurudu. Sesi iç çekişlerine söz olamadı utancından. Kıymet bilmeyenlerin yanı başında eşsiz bir kadir şinaslıkla bekleyen o ah sesi bile korkup geri çekildi dudaklarından. Ah ki ah çekemediğime ah. Yüzünü mahcup gölgelerden çıkarıp usulca onun gözlerine bıraktı. Gül yüzünün coğrafyasında başını sokabilecek daracık bir kuytuya da razıydı ama yazık ki gülleri güldüren yüz çevrildi yüzünden. Yüz bulamadı sende. Kardeşim deyip de sarılman ne büyük cennetti ona. Cennetine almadın Ebu Sufyan'ı. Hemen almadın. Aynı memeden, aynı ılık sütü içer gibi mesafesiz bir yakınlıktı umduğu. Senin dudağındaki tek bir kıpırtı dağ gibi pişmanlıkları yıkabilirdi. Kirpiklerinin ucundan yol bulacak tek bir müşfik bakış,
yüreğinin bütün yangınlarına su olabilirdi. Şimdi dinleyelim Ebu Sufyan'ı. Benden yüzünü çevirince, yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Yine yüzüme bakmadı. Öbür tarafa çevirdi yüzünü. Utandım. Yakın uzak her şey beni sıkmaya başladı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ona çok sıkıntı vermiş, çok kırmıştım. O benden yüz çevirince dostları da yüz çevirdi. Gülücüklerimizin hepsini borçlu olduğumuz gül yüzüm efendim. O sabah Ebu Sufyan bin Harise dönmedi. Senin yüzünden kovulduktan sonra hiç kimse ona bakmadı. Hiç kimse onunla konuşmadı. Ah ki senin yüzünde yüz bulamayanlar hangi yüze sığınabilir ki efendim? Senin gölgende yer bulamayanlar nereye, kime kaçabilir ki efendim? Mekke'ye doğru yürüyen koca ordunun içinde Ebu Süfyan yapayalnızdı. Ebu Bekre radıyallahu anh koştu önce. Sonra Amer'e radıyallahu anh. Cevapları aynı. Allah elçisinin yüz çevirdiği kişiye ben dost olamam. Olmadı. Amcası Abbas'a radıyallahu anh yalvardı. Sana yakınlık gösterirsem onu üzmekten ve kırmaktan korkarım. Cevabı umutlarının kanadını kırdı. Ali'ye radıyallahu anh gitti en sonunda. Sızlandı, sızlandı. Utancı kaldı sadece yanında. Neden sonra Ali radıyallahu anh yaklaştı. Çareyi fısıldadı. Çöllerin hepsini kurutan, dağları yerinden oynatan bir umuttu dudağından dökülen. Ona arkasından yaklaş ve Yusuf'a aleyhisselam kendisini kuyuya atan kardeşlerinin en sonunda pişmanlıkla söylediğini söyle diyordu Ali radıyallahu anh. Böylece geç kalan adam gül yüzüne utanarak yaklaştı. Fısıldadı. Bir ayetti nefesine sımsıcak dolanan, sesine terütaze umutlar saran. Vallahi Allah seni bize üstün kıldı. Biz sana yaptıklarımızla hata ettik. Suçluyuz. Gül yüzünü ilk defa çevirdim süt kardeşim. Geç kalan adam ilk defa sevindi. Bundan böyle hep sevinecekti. Hiç bitmeyen bir sevinçle anılacaktı adı. Ama utancı daha ağırdı. Ümitlerimizin en tatlısına maya olacaktı utancı. Yüzü yerdeydi. Yusuf'un aleyhisselam kardeşlerine söylediği söz yeniden ete kemiğe büründü. Sen diye göründü efendim. Utançla kanayan kardeş yüzüne serin bir gül tesellisi olup dokundu. Kınama yok bugün size. Allah sizi bağışlasın. Odur merhametlilerin en merhametlisi. Efendim, sen de bizim Mekkeli Yusuf'umuz değil misin? Sen de hatırını kuyulara attığımız kardeşimiz değil misin?
sen güzel yüzünden bir tebessüm arayıp durduğumuz, serin gölgesinden teselli emmeye çalıştığımız ana yüreklimiz değil misin? Belli ki biz de hak ediyoruz sana Yusuf'un kardeşlerince seslenmeyi. Doğruya doğru, Allah seni bize üstün kılmış. Biz ise hataya batıp gitmişiz. Efendim, gül sultanım, yağmur sözlüm, cennet nefeslim. Ebu Süfyan bin Haris'in yaptığını yapmadık sana. O ki senden duydu Yusuf sözünü. Biz de duymayı ümit ederiz. Öylece bekleriz. Yüzümüz yerde. Bin mahcubiyetle. Kulağımız sende. Kınama yok size bugün. Bağışladı Allah sizi. Geç kaldığımız yerde bin Yusuf tecellisi efendimiz. Umutlarımızı kuyuya attığımız demde bin

Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya Allah.

tersi dönmüş dünya beynimde kurşun. Dengesiz, avare gezer dururum. Aklımı başıma devşirdiğimde, başımı en büyük taşa vururum. Beynimde panayır, atlar kişniyor. Mehteran, heybetin üstünde heybet. Muradı bekleyen köheylan atı, panayırda değil, muhaçta seyret.

0: Tarihler mi yalan, ben mi yanıldım? Sahte kahramanlar olmasın sakın. Okuyun yoldaki sihirli izi. Çıplak hakikate bir daha bakın. Çıplak hakikati bulun, getirin. Tılsımlı sırrına ermek isterim. Sırlar yumağında yatan sırları, sırların sırrıyla çözmek isterim. Kalp gözü kapalı bir tek ben miyim? Ayağımın ucu boşluk, uçurum. Kaf Dağı sırrını keşfedenlere burnumun ucundan söz açıyorum. Gerçeği arıyor, yalnız gerçeği. Herkesin elinde demir asası. Hükümet komiseri, müflis borçlular. Yeniden açılsın iflas masası. Beynimi kemiren ölümcül sızı. Rahat bırak beni, murakabem var. Dünümü, günümü çalıp çırpanlar.
1: Ya Mubdi, ya Mubdi. Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in. Ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid. İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini. Aklımı yağmalar gelmeyişlerin, çürütür gölgemi bekleyişlerim. Yangınlar kavursa bahçelerimi, çağırır yine de enkazım seni. Kaç umut eskidi sokaklarında, kaç albüm tükettim anarak seni. Akşam olur, sabah olur, yıl döner, törpüler gövdemi dakikalarım. Yüzyıllar süren bu rüyalarıma el verir görünmen bir hayal gibi. Hangi ölüm öder bilemiyorum ateşten bekleyiş faturasını. Seni gözlerim her şiirle birlik, içimin savrulan bayraklarıyla. Başımı taşlara çarparak artık kalbimin sesini eritsemeyim. Göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Gaffar Celle Celaluhu ismi mübarekini anlamaya çalışacağız. El-Gaffar daima affedici olup bağışlaması sonsuz olan, yeniden işlenen günahları örten, setreden ve affeden demektir. Bu mübarek isim örtmek, gizlemek, kirlerden korumak için bir şeyin üstünü örtmek anlamına gelen Gafara kökünden türemiştir. Nisa suresi. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne Allah'ın engin rahmetini anlatmak için gönderilen o rahmet elçisi şöyle buyuruyorlar. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize günah işledikten sonra af dileyecek bir millet getirir ve onları affederdi. Yani Allah Celle Celaluhu'nun bütün isimleri mutlak surette tecelli edecektir. El-Gaffar, yani bağışlayan, affedici olan ismi ise elbette ki günahların varlığını ister. Allah Celle Celaluhu insanı bir melek olsun diye yaratmadı. Bizlere verilen nefis ile hata işlemek, günah işlemek, kusurlu, noksan olmak gibi özellikler işlendi fıtratımıza. Kulunu çok iyi bilen Yüce Rabbimiz de bizden melek olmamızı istemiyor zaten. Sadece acziyetimizi bilmemizi, kibire kapılmadan, kusur işlendikten sonra af dilememizi bekliyor. İnsanı insan yapan da işte budur. Nefis mücadelesiyle geçecek bir ömür verilmiş elimize. Şeytan da bizi aldatmaya hazır her an. Yaratılışımızda hırs, nefsi arzular, kıskançlık ve bunun gibi birçok duygular var. Marifet ve beceri bunlarla savaşıp bunları yenerek meleklerden de üste çıkmak ve fakat asla melekleşmek değil. Yani bütün bu duyguların hırs gibi, muhabbet gibi, kıskançlık gibi bütün bu duyguları helal ve dini amaca çevirmek, yönlerini ahirete vermek ve bu duygularla ebedi bir alemi kazanmak için verilmiştir. Marifet çırpına çırpına, cehennemi ateşlerde yüreğini yaka yaka, acz içinde ağlaya ağlaya,
seni kaybetmek üzere miyim Rabbim diye inleye inleye mücadele etmek ve mücahede etmektir. İnsanlığın baş tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tebük seferinden dönerken boşuna mı küçük cihattan büyük cihada döndük demişti. O Gaffardır. Yarattığı kulunun bütün acziyetini bilen, şeytanın tuzaklarını gören ve kulunu bu mücadelede hiç ama hiç yalnız bırakmayandır. El-Gaffar ve Er-Rahim isimleriyle tecelli ederek kullarına yüce kelamıyla seslenen, binlerce ümit kapısını ardına kadar açandır o. Tüm peygamberlere en büyük ihsanının mağfiret olduğunu anlattıran, onlar vasıtasıyla kullarını af dilemeye çağıran yüce dosttur o. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de her sureyi Besmele-i Şerife ile başlatarak kullarına kainatta her noktaya, her zerreye kadar tüm alemi rahmetiyle kuşattığını hissettiren, her güzel işe besmele ile başla emri ile de her işin rahmetle olduğunu anlatan af ve mağfiret kapısıdır o. Bir hadisi kutsi'de ey Ademoğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelsen, fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış olsan, ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle, bağışlamayla karşılarım diyendir. El-Gaffardır o. Zümer suresinde o gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ayı emrine amade kılmış. Her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki o azizdir, gaffardır, çok bağışlayıcı olandır. Kainat kitabının her bir hadisesinin bir ayet olduğuna dikkatlice bakalım. Geceyi gündüzün üstüne örten, gündüzü gecenin üstüne sarmalayan Allah Celle Celaluhu settardır, setredicidir, örtücüdür. Kullarının günahlarını da örter, kapatır, gizler ve affeder. Kendine inananı rezil etmez, düşmanlarını ona güldürmez. Gecelere de Settar ismini işlemiştir o yüce yaradan. Geceler bağrında yanık yüreklilerin gözyaşlarıyla yakarışlarını gizler. Geceler af ve mağfiret dilencilerinin göklere uzanan ellerini gizler. Geceler bağrında sevdalı yüreklerin seccadelerdeki vuslatını, kavuşmasını gizler. Geceler öyle bir saati şahit olarak bağrında yüceler yücesinin arza rahmetiyle indiği ve af dileyen yok mu affedeyim
İsteyen yok mu vereyim buyurduğu mağfiret, bağışlanma zamanını gizler. El-Gaffardır o, El-Settardır o, toprağa da Settar isminin tecellilerini işlemiş, onu örtmekle vazifelendirmiştir. İnsan toprağı ayakları altında çiğner, toprak ise tevazu ile kucak açar, onun bedenine ana kucağı gibi sarmalar, ebedi yolculuğuna hazırlar. Çöp gömeriz toprağa, Settar isminin tecellisiyle, çöplerin olduğu noktadan sümbüller, güller uzatır başlarını. Çünkü Settardır o. Siz dağlar kadar günahlarla yüklenseniz, onu bir bilir, şeksiz ibadet edersiniz. Ama acziyetinizle de günahlar işlerseniz de, o sizi toprağa çök kübük gibi girseniz bile, kıyamete kadar bir gül gibi uyandırır. Hem Rahman'dır, hem Rahim, hem Gaffardır, hem Halim, hem Tevvaptır, hem Afuv, hem Saburdur, hem de Nur.

Hadid Suresi. Ey inananlar! Allah'tan korkun, onun Resulüne de inanın ki size rahmetinden iki pay versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Zümer Suresi. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Rabbim, ey tek kapım, ey Yaradanım, ey beni benden iyi bilenim, Gaffar ismine sığınıyorum. Muhakkak ki ben tevbe eden, iman eden, salih amel işleyen, böylece doğru yolda devam eden kimseyi bağışlarım buyuruyorsun. O halde biz de senin Gaffar ismine sığınıyoruz ve senden bağışlanma dileniyoruz. Nahl Suresi. Sonra şüphe yok ki Rabbin bir cahillikle günah işleyip ardından tevbe eden ve durumunu düzelten kimseleri bağışlar. Şüphesiz ki Rabbin bu tevbeden sonra gafurdur, rahimdir. Yüreğimin, beynimin, gönlümün sahibi, ey Malikel Mülk olanım, Gaffar ismine sığınıyoruz. Dilimizle istiğfar edip El-Gaffar ismine sığınıyoruz. İki cihan serveri, gönüllerimizin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allahu Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Öyleyse sana dilimizde Seyyidül İstiğfar duası ile Gaffar ismine sığınıyoruz. Rahman ve Rahim isminle, Gaffar ve Gafur isminle, Tevvab ve Afu isminle bağışla, mağfiret eyle ya Rab. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna programımızda El-Gaffar ismi celilini anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufavvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadisi şeriflerden okumaya devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrûne mel müflisu. Müflis kimdir siz biliyor musunuz? Tabi sahabe-i kiram diyor ki ey Allah'ın Resulü, elinde malı, mülkü, serveti varken, ticaret kazancı varken elinden çıkmış, bunları kaybetmiş adama. Bize derler ya, iflas etmiş adam. Elinde hiçbir şeyi kalmamış. Malı, mülkü, iş yeri hepsi elinden çıkmış. Kimseye müflis denir, iflas eden kimse denir diye bu şekilde cevap veriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise onları dünyadan alıp ahirete yöneltiyor. Gerçek müflisin kim olduğunu ve bu dünyada iflas eden, maddi olarak iflas eden bir adamın kurtuluşu bulabileceğini, tekrar eski durumuna gelebileceğini, ama o bir alemde kıyamet günü hesap görülürken o kimsenin böyle bir şeye ulaşamayacağını, mümkün olamayacağını belirtmek için ve her zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ve bu arada bizlere de diyor ki dünyadan ziyade ahireti düşünün. O yüzden büyük bir hatırlatma yapıyor Peygamberimiz. İnnel müflise min ümmeti. Muhakkak ki müflis, iflas etmiş olan kimse benim ümmetimden. Men ye'ti, o kimse ki gelir. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Bis salatin, namazı var. Ve siyamin, adamın orucu var, oruç tutmuş. Ve zekatin, ve zekat da vermiş. Bakın ne kadar iyi değil mi? Oruç var, namaz var, zekat var. Fakat ve ye'ti kad şeteme, gitmiş bazısına küfretmiş. Haze ve kazefe haze, bazısına iftirada bulunmuş. Ve ekele male haze, bazılarının gitmiş malını yemiş haksız yere. Ve sefeke deme haze, bazı insanların kanını akıtmış. Ve darabe haze, gitmiş birine vurmuş, yaralamış. Fe yu'ta haze min hasenatihi, o kimsenin ne olur? Hasenatından alınır. Bu insanın yaptığı hasenatlardan, iyiliklerden alınır. Ve hâze min hasenatihi, ve o iyilikleri ne yapılır? Başkalarına doğru yüklenmeye başlanır. Çünkü adam iyilik yapmış, namazını kılmış, zekatını vermiş, orucunu tutmuş ve ne yapmış? Bazı insanlara sövmüş, bazı insanlara iftira etmiş, bazı insanların haksız yere malını yemiş, bazı insanların kanını akıtmış, bazı insanları vurmuş, yaralamış, bu şekilde Allah'ın huzuruna gelmiş. Ve ne yapılır? O insanın iyiliklerinden alınır, hak sahiplerine verilir. Kime sövmüşse, kime iftirada bulunmuşsa, kimin malını almışsa, kimi dövmüşse, kimin kanını akıtmışsa, vurmuşsa, o insanlara ne yapılır? Bunun iyilikleri dağıtılır. فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَيْ يُقْدَامَ عَلَيْهِمْ. Fakat öyle oldu ki artık iyiliği de kalmadı. Ona buna vere vere vere adamda iyilik diye bir şey kalmadı. Hasenat kalmadı. İyilikleri kalmadı. Bitti bu adamın. Sonra ne olur? اُخِذَ مِنْ خَتَيَاهُمْ فَتُّرِحَتْ عَلَيْهِ سُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ. Bu insanın bu sefer başkalarının ne kadar hatası, günahı varsa buna yüklenir. İyiliği kalmadı ya, verecek. Bu sefer ne yapılır? Başkalarının, o hak sahiplerinin dövdüğü, sövdüğü, malını yediği, haksızlık ettiği, kanını akıttığı, iftira ettiği insanların hataları, günahları ne yapılır? Bu insana yüklenilir, bunun üzerine atılır ve bu da elinde ne iyilik kalmış, kendi yaptığı iyilikler gittiği gibi, bir de üstelik başka insanların hatalarını da omuzuna yükler ve nereye gider Allah korusun? Ateşe gider. Cehenneme atılır. Bu kadar kötü bir durum. Allah-u Teala bu duruma bizleri düşürmesin. Ha, demek ki kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz,
Burada dikkat edeceğiz. Yani dilimize sahip çıkacağız. Küfretmeyeceğiz, sövmeyeceğiz. İnsanlara iftira atmayacağız. Bilmediğimiz işin peşine düşmeyeceğiz. Sonra haksız yere kimsenin malını yemeyeceğiz. Kazancını almayacağız. Gönül rızası dahi yoksa onu biliyorsak bile o insanın malını yemeyeceğiz, ellemeyeceğiz. Ve kimsenin kanını haksız yere akıtmayacağız. Kimseye vurmayacağız. Çünkü bunlar karşımıza çıkacak. Ve orada da iflas etmiş olacağız. Elimizdeki bütün iyilikler alınacak. İyilikler alındığı gibi bu sefer de başkalarının hataları, hak sahiplerinin günahları, kusurları bizim üstümüze yüklenecek ve onunla birlikte de Allah korusun cehenneme atılıp gideceğiz ki işte müflis diyor, iflas etmiş kimse budur. Peygamberimiz bu şekilde gerçek müflisin, iflas edenin kim olduğunu bizlere anlatıyor. Allah bizi bunlardan korusun, bu duruma düşmekten de muhafaza buyursun. Az önce de belirttiğimiz gibi belki dünyada iflas eden adam, mal olarak, mali olarak iflas eden bir insan tekrar eski gücüne gelebilir, eski günlerine gelebilir. Ama orada bir daha o günlere gelmek, tekrar dünyaya dönmek, iyilik yapmak, hasenat yapmak, bu günahlardan tövbe etmek, kul haklarını iade etmek mümkün olmayacak. Bu nedenle şimdiden tövbe ve istiğfarımızı yapalım. Herhangi bir kulla hakkı varsa, üzerimize hakkı geçmişse ne yapalım? Onun da hakkını vermeye çalışalım, helallaşalım. En azından onlar için mağfirette bulunalım, onlar için dualarda bulunalım. O gün gelmeden önce üzerimize düşen görevleri bir bir yapalım. Böyle müflis olmaktan, iflas etmiş duruma düşmekten korunalım. Allah da bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَا هُرَافَتُهُ Siz hurafenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bilir misiniz? İnne hurafete, muhakkak ki hurafe, kâne racülen min uzrete. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı akşamlar eşleriyle böyle oturur, sohbet edermiş. Onlara hikayeler de anlatırmış. Hani her yönüyle Peygamberimiz bizim örneğimiz. Ve bize örnek önder. Ne yapacağımız? Bakın ne güzel ailesiyle oturuyor, sohbetlerde bulunuyor. Bazı yanlış olmayan hikayeleri, doğru olan şeyleri anlatıyor. Bu da bize örnek. Oturalım. Şimdi insanlar televizyonun karşısına geçmiş, televizyona esir. İnsanlar bilgisayarın karşısına geçmiş, esir. Şu anda insanlar telefonun karşısına geçmiş, esir. Bir aile bir araya getiriliyor. Ama hepsinin kafası başka yerde, hepsi başka düşüncede, ne birbirini sorabiliyor, ne birbiriyle dertleşebiliyor, ne birbiriyle anlaşabiliyor. Sonunda hep psikolojik olarak hasta, sıkıntılı bir toplum, aile. Ondan sonra boşanmalar, ilgisizlikten, alakasızlıktan boşanmalar. Hep böyle dert, dert, dert. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alırsak bu sıkıntılardan kurtuluruz. Bakın Peygamberimiz eşleriyle oturuyor, sohbet ediyor ve onlara da hikayeler anlatıyor. Ve diyor ki, اَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةُ Hurafe nedir bilir misiniz? Tabi bizim dilimizde hurafe denince dine sokulmuş yanlış düşünceler. Ama Peygamberimiz o dönemki Arap toplumunda olan şeyi anlatıyor. Diyor ki, اِنَّ خُرَافَةَ مَحَقَّقَ كِ هُرَافَةَ كَانَ رَجُلًا مِنْ اُزْرَةَ Uzre kabilesinden, Uzre'den bir adam vardı. Eseretul cinnu. Cinler bu adamı esir aldılar. Bu adam bir gün akşam dışarı çıkmış. Evine dönerken cinler bu adamı kaçırmışlar. Fil cahiliyeti, cahiliye döneminde. Femekese fihim dehren, tavilen. Onların içerisinde, o cinlerin içerisinde bu adam uzun süre esir olarak kalmış. Cinler bu adamı kaçırmış, esir almış ve cinlerin içerisinde bu adam uzun bir müddet kalmış. Sümme ratethu ilel insi. Tekrar bunu bırakmışlar ve insanların içine dönmüş. Fekâne yuhaddisun nâse. Bu şekilde insanlar onun hakkında konuşuyorlardı. Bime râ'a fihim minel acâibi. O insanın o gördüğü durumları konuşmaya başladılar. Çünkü o insan cinlerin içerisinde kaldığı için onlarla ne yaptı, bunu nereye götürdüler, nasıl yaptılar, cinler ne yiyordu, ne içiyordu, nasıl davranıyorlardı. Bu adam gördüklerini insanlara anlatınca kulaktan duyma şeyler yayıla yayıla toplum bunları anlatıyor artık. Bazıları birinin üstüne beş katıyor, bazıları olduğu gibi anlatıyor. Bu şekilde insanlar ne yaptılar diyor.
o gördüğü acayip garip şeyleri konuşmaya başladılar. Fekalen nasu, işte insanlar şöyle dediler. Hadisu hurafetu. İşte bu hurafe sözlerdir. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Bu Hazreti Ömer zamanında da buna benzer bir olay gerçekleşiyor. Olabilir ki cinler alıp insanları da kaçırabilirler. Çünkü onların da bir alemi var. Onlar da yaşıyorlar. Onlar da yiyip içiyorlar. Onlarla ibadette de sorumlular. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresinde ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bu nedenle cinler de sorumluluk halindeler ve mükellefler. Bunların da iyileri var, kötüleri var. İman edenleri var, küfredenleri var, fasık olanları var. İşte Hazreti Ömer zamanında da buna benzer bir olay oluyor. Adam yatsı namazından çıkıyor. Cinler bu adamı kaçırıyor. Adam uzun müddet dönmüyor. Gelmiyor. Ondan sonra aradan bir zaman geçtikten sonra geliyor ve bakıyor ki işte eşi başkasıyla evlendirilmiş, farklı bir şey. Hazreti Ömer'in huzuruna getiriyorlar. Hazreti Ömer sen neredeydin diyor. O da diyor ki ya Emirel Müminin ben işte çıktım namazdan gidiyordum. Beni cinler kaçırdılar, beni şuraya götürdüler, beni buraya götürdüler. Peki diyor ne yiyor ne içiyorlardı diyor. İşte onlar şunu yiyordu bunu içiyordu diyor. Ve Hazreti Ömer adama bir şey demiyor. Ve akabinden de diyor ki yiyordu, bunu içiyordu diyor. Ve Hazreti Ömer adama bir şey demiyor. Ve akabinden de diyor ki işte bunun işte eşi de evlenmiş ya. Bunun durumu

doğru olduğunu anlatmak suretiyle bizlere de yol göstermiş oluyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrûne mâ hâzânil kitâbâni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabenin huzuruna çıkıyor. Elinde iki kitap vardı. Bazı raviler, bazıları diyor ki aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinde tam kitap olmasa bile Peygamberimiz bazı şeyleri Allah-u Teala'nın izniyle görebiliyor. Niye? Allah-u Teala ona bir kısım şeyleri hemen gözün önüne getirip gösterebiliyor. Cenneti, cehennemi değil mi? Veya başka bir yerdeki olayı bu şekilde gösterebiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kitapla çıkıyor. Diyor bu kitaplar nedir biliyor musunuz bu iki kitap? Ve devam ediyor. Hâzâ kitâbun min rabbil âlemîn. Bu alemlerin Rabbinden bir kitaptır. Yazılmış bir kitap. Fîhî bu kitapta var. Ne var? Esmâ-u ehlil cenneti. Cennet ehlinin isimleri. Ve esmâ-u âbâihim. Onların babalarının isimleri. Ve kabâilihim. Onların kabilelerinin ismi. Sümme ücmile alâ âhirihim. Böyle ta başından sonuna kadar ne varsa hepsi yazılı. Ne lazımdı? Hepsi toplanmış ve yazılmış. فَلَا يُزَادُ ف۪يهِمْ وَلَا يُنْغَسُ مِنْهُمْ Ebeden. Bundan ne bir şey eksilebilir ne de buna bir ziyade olabilir. Ebediyeten. Çünkü artık Rabbul Alemin'in yanında, huzurunda bu kitap var. Sonra هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ diğer kitabı gösteriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap da Rabbül Alemin'dendir. Alemlerin Rabbi olandandır. Fihi onda esmâ-u ehlinler. Ateş ehlinin, cehennem ehlinin ismi vardır. Ve esmâ-u âbâihim. O cehennem ehlinin babalarının ismi. Ve kabâilihim ve kabilelerin ismi, soyların ismi, sülalelerin ismi vardır. Sümme ücmile alâ âhirihim. Hem öyle ki son kişiye kadar, sona kadar ne varsa icmalen hepsi yazılmıştır. Toplu olarak hepsi yazılmıştır. Ve فَلَا يُزَادُ ف۪يهِمْ وَلَا يُنْقَسُ مِنْهُمْ اَبَدًا Ebediyete kadar asla onlarda bir şey artırılmayacak ve eksilmeyecektir. Eksiltilmeyecektir. Hepsi bulunmuştur. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi anlatıyor. Yani iki kitap var. Birinde cennet ehlinin ismi yazıyor. Birinde cehennem ehlinin ismi yazıyor. Ve bununla birlikte bütün hepsinin sülalesi, kabilesi hepsi yazılıyor. Tabii Peygamberimiz sonra da diyor ki Seddidu ve qaribu. Ne yapıyor? Doğru olun ve mutedil olun. Tam doğru olun. Çünkü sahabe diyor madem hep isimler yazılı her şey belliyse o zaman ne olacak yani? Ha, Allah-u Teala biliyor. Cenab-ı Allah her şeyi biliyor. Kimin ne yapacağını ta yaratmadan önce ilmi ezelisiyle her şeyi biliyor. Çünkü Allah-u Teala alimdir, habirdir. Her şeyi biliyor. Kimin cennete gireceğini de biliyor. Kimin cehenneme gireceğini de Allah-u Teala biliyor. İşte Peygamberimiz ne yapıyor? Sizin üzerinize düşen bir görev var. Siz onu yapacaksınız. Allah size irade vermiş. O iradeyi kullanacaksınız. O nedenle ne diyor? Seddidû ve qâribû. Hem doğru olun hem de mutedil olun. Hak'tan ayrılmayın. Fe inne sahibel cenneti. Muhakkak ki cennete girecek kimse yani cennet ehli yuhtemu lehu bi ameli ehlil cenneti. O insan cennet ehlinin amelini işler ve işi son bulur. Yani son hali cennet ehlinin amelidir ve cennet ehlinin amelini işler. Ve inne sahiben nari ateş ehli, cehennem ehli de muhakkak ki yuhtemu lehu bi ameli ehlin nari ve o da ne yapacaktır? Ne amel işlemiş olursa olsun cehennem ehlinin ameliyle son verecektir. Böyle uyarıyor onları. فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَر۪يقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَر۪يقٌ فِي السَّعِيرِ Allah-u Teala işte burada ne yapıyor? Kullarından bir kısmı vardır ki onlar cennet ehlidir ve bir kısmı da vardır ki dur ateş ehlidir, cehennemdir ve oraya doğru sürülecektir diyor. Allah-u Teala bizleri salihlerden eylesin, salih

0: kullardan eylesin, cennet ehlinden eylesin, cennet ehlinin amellerini işleyenlerden eylesin, cehennem ehlinden, cehennem azabından bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Cennete götürecek amelleri, sözleri, davranışları bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Yüce Rabbimize emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 18. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflah.

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerikelek. Ve ahirul kelami fid dünya. Ve evvelul kelami fil ahira. Ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Resul haz duyardı gece kalkmaktan, Hakk'ın huzurunda fazla kalmaktan. Ayaklar şişerdi namaz kılmaktan. Yazık bana, yazık, aykırı gittim. Onun sünnetini çok ihmal ettim. Kolay mı sanırsın nefisle savaş? Günlerce evinde kaynamazdı aş. Açlıktan karnına bağlıyordu taş. O bir peygamberken böyle yaşardı. İşte bu sebeple zoru başardı. Dağlar altın olup arz etti kendin. Elinin tersiyle reddeden sendin. Allah büyük vekil, o yeter derdin. Onlara gösterdin yücelik neymiş? Soyluluk, ululuk, cücelik neymiş? Yaşadığı hayat, çektiği çile, zühdünün delili sayılsa bile, hepsini anlatmak gelmez ki dile. Fakirlik övüncüm diyebilene, belalar bal olur yiyebilene. Vahdet sarayına mahrem olanın, ilhamını daim arştan alanın, hatrına dünya yaratılanın, Hak'tan başkasına meyli mi olur? O en büyük hazzı kullukta bulur. Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir. Her iki dünyanın efendisidir. Arap, Acem onun bir bendesidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil. Sen de o güzelin önünde eğil. Sevgili peygamber gerek duyarsa, emreder veyahut yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, ister evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Hakk'ın Habibidir, dertlere derman, şefaat yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayım, unutma bizi. İnsanları davet etti Allah'a, kulluk etmesinler başka ilaha, sapmasınlar küfre, şirke bir daha. Ona sarılanlar güvenliktedir, her iki dünyada esenliktedir. Bütün nebilerden üstündür el-Hak, bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak, onun kemaline eren olmadı. Daha öylesini gören olmadı. Bütün nebilerin sensin ulusu, İrfan denizinden avuç dolusu, kerem sağnağından bir tek yudum su. İstiyorlar senden ya Resulallah, sunu ver, kansınlar elhamdülillah. Görmemiştir varsa feleğin gözü, duymamıştır asla böyle bir sözü. Sen ilmin kaynağı, hikmetin özü, diğerleri ancak nokta gibidir. 3-5 harekeden sade biridir. Siret ve sureti tamam olunca, nebiler fihristi hitam bulunca, en sonra o geldi vakit dolunca. Arınıp süzüldü, kemale erdi. Bu sebeple Allah Habibim derdi. Alemde hüsnüne yoktur bir bedel, böyle hükmeylemiş takdiri ezel. Son Resul olmalı güzelden güzel, feyzini güzeller hep senden alır, yanında güzellik pek sönük kalır. Şu Hristiyanlar gör ki neyledi, tevhide aykırı sözler söyledi. İsa ilah deyip bühtan eyledi,
ayrı tut ilahtan aciz beşeri, övebildiğince öv peygamberi. Ulvi dileklerle, aydın yüzlerle, titreyen dudaklar, nemli gözlerle, adını anarken kutlu sözlerle, sakın bu övgüde aşırı gitme, şirki andıracak sözü sarf etme. Onun irfanını kim sezebilir, kim anlatabilir, kim yazabilir, söz incilerini kim dizebilir, divanlar dolusu bunca emekler, yine de bu meydan şairi bekler. Bütün bunlar ona haktan inayet, gösterdiği bunca mucize, ayet, zatı kadar büyük olsaydı şayet, ismi anılınca yer yarılırdı, çürüyen kemikler hep dirilirdi. Mutluluk, esenlik onun izinde, her ilkesi makul, her emri zinde, akla güç gelenin yeri yok dinde, onun her sözüne amenna dedik, ne şüpheye düştük ne de gevşedik. Bir bilsem ki ona bende olanın, yanında bulunup feyiz alanın, farkı mı var ondan uzak kalanın, onu anlamaktan acizdir beşer, kemalini gören akıllar şaşar. Bir ışık ki yansır arşa ulaşır, anlatmak ne mümkün dilim dolaşır. O bir güneş, bakan gözler kamaşır, nuruna pervane aşık gönüller, sevdasıyla açıp solmada güller. Varlığı sadece dıştan görenler, uyur gezer gibi ömür sürenler, ışıktan çok karanlığı sevenler, ne bilsin Muhammed Mustafa kimdir? Nübüvvet nasıl bir nurlu iklimdir? Elbet anlatamaz şair böylesin, nutku tutulmuştur, kalem neylesin? Bırak da son sözü ilim söylesin, Adem evladının o en hasıdır, yaratılmışların en alasıdır. İnsanlık lahuttan beklerdi haber, kurtuluş dilerdi nice derbeder. Mucizeyle gelen bunca peygamber, hep senin nurunu yansıtıyordu, müjdeciyiz, önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır, yıkanır güneşle yunup paklanır, akşamla birlikte çıkıp aklanır, güneş sensin, onlar birer yıldızdır, nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel, kudret hiç üstünden çekmemiştir el, hilkati ne güzel, huyu ne güzel, o bize Allah'ın büyük lütfudur, şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın, dolunay görsün de haline yansın, keremi yanında derya utansın, zaman da öğrensin enginlik neymiş, sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş. Ürperir ilk gören, sert biri sanır, tanıyınca sever, heyecanlanır, asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi, sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü, hikmetin kaynağı incidir sözü, aydan da aydınlık mübarek yüzü, özüne sözüne hayranım ey dost, yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, nola toprağında bir tek kum olsam,
toprağın ıtrıyla kainat dolsun, onu öpüp koklayana aşk olsun.

Ashabıyla yaptığı bir yolculukta Efendimizin karşısına bir bedevi çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye sordu. Nereye gidiyorsun? Ailemin yanına diye cevap verdi bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sormaya devam etti. Bir hayır yapmaya var mısın? Nedir o? Dedi çöldeki bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. Allah'tan başka bir ilah olmadığına, onun eşi ve benzerinin bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edeceksin. Bedevi bu sözler karşısında şöyle dedi. Söylediklerinin doğruluğuna şahidin var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Şu ağaç şahidimdir. Allah Resulü vadinin sağ kıyısında duran ağacı çağırdı. Ağaç yeri yararak geldi. Peygamberimizin önünde durdu. Allah Resulü ağaca 3 defa şahitlik ettirdi. Ağaç da şahitlikte bulundu ve eski yerine döndü. Bedevi kabilesinin yanına gitmek üzere ayrılırken şunları söyledi. Kabilem beni dinlerse onları da getiririm. Yoksa ben sana döner seninle olurum ya Resulallah dedi. Hani veda ederken sormuştun ya, ey Allah'ın sevgili Resulü, tebliğ ettin mi diye. Ettin ya Resulallah, ağaçlar bile şahit, yollar şahit, ikiye ayrılan ay şahit, kovulduğun şehir şahit, taş şahit, inanmayanlar bile şahit. Ve şahidiz ki ya Resulallah, davet sürüyor, varislerin her an önce güzel halleriyle insanı insan olmaya, kendini bilmeye davet ediyor. Şahidiz ya Rab, şahidiz ya Rab, şahidiz ya Rab.

dört nala gelip uzak Asya'dan, Ak denize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak, yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

kalınca ve ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca, bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor. Açılın! Açılın, zalimler geliyor! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi, ne korkunç bir manzara! Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize. Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

0: İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki, nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi, mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bu günde onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında
1: dünyadan gider
0: mahşer meydanından uzak
1: kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi. Hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile. Bizi bir asan veçile yuyanlara selam olsun. Sala verin kastımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş

0: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
1: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevk-u safası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol çağır yar, anın gökler yaridir. Anı seven günahlardan beridir. 18 bin alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus, neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel.

Bir zamanlar şendi, gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağardı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan bendiği kim devirecek? Aç gözlüdür nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O burla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi şu insanoğlunun
bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Meylerim, bilmem ki o gün gelende.

0: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki:
1: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
0: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metam çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Dost esri deliliğim. Aşıklar bilir neliyim. Değişiri ben ikiliyim. Birliğe bitmeye geldim. Ol hocamdır ben kuluyum. Dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocam ile halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında halim arz etmeye geldim.

Sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Başı dik, tuğyana isyan ederek yaşadın. Tüm engelleri reddederek, hürriyete sınırsızca aşık oldun. Bu ümmet, uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye, onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordun. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadın. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığın dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde, sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın diyerek bana olan sitemini dile getirmiştin. Ben de sana